0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Lifting up their voices, and can you hear the angels' song? And can you feel this holy river flowing in this place? The river of worship, the river of His glory.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak, biraz farkındalık oluşturarak, birazcık da hani kendimizi şöyle azıcık zorlayarak bambaşka bir dünyanın kapılarını açmanın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan bir kişisel gelişim programındasınız. Gençler, hep genç kalanlar, hep genç kalacak olanlar, doğru yerdesiniz. Ara ara kariyer yönetimiyle, ara ara kişisel gelişimle ve psikolojiyle alakalı bölümler yapıyoruz. Bugün bambaşka bir bölümümüz var. Nedir bugünkü konumuz Gamzeciğim?
1: Güzellik.
0: Güzellik mi?
1: Evet.
0: Ha. Şimdi güzellik deyince hep böyle sadece bu kadınlar için önemli, erkekler için aman ne önemi var gibi algılanmasın.
1: Hı hı.
0: Bugün çağlar boyunca güzellik değerinin, anlayışının değişmesine değineceğiz.
1: Hı hı.
0: Gamze'nin her zamanki gibi çok güzel bir girişi vardır kesin. Alalım biz Gamze hoşumuzun girişini.
1: Evet. Hayatınızda gördüğünüz en güzel şey ne? Kendinize sorun.
0: Pembe yunus balığı.
1: Deniz, doğa, güneş. Tam olarak neye güzel diyorsunuz? Bugün güzellik hakkında konuşacağız. Güzellik anlayışı dönemden döneme veya kültürden kültüre değişen bir şey mi? Yoksa böyle sabit güzellik değerinden bahsedebilir miyiz? Bunun üzerine konuşacağız. Örneklerimizin çoğunluğunu kadınlar üzerinden vereceğiz. Çünkü genelde güzel denince aklımıza doğa ve kadınlar geliyor.
0: Kusura bakmayın beyler.
1: Ama tabii ki tüm örnekler başka şeylere de uyarlanabilir. Pozitif ayrımcılık dahil, genel anlamda ayrımcılığa da karşıyız tabii ki.
0: Evet, bunu belirtelim. Gerçekten normalde şimdi kadınları örnek veriyoruz, erkekleri de verebilirdik. Yani kadınlar üzerinden örnek vermek bu konuya daha çok uyduğu için böyle bir şey yapıyoruz. Yoksa değerli beyefendiler de dinliyorlar, onu da biliyoruz. Böyle bir şey yok. Yani erkekler de gayet güzel olabiliyorlar. Ama yani bu bir kadın programı değil. Onu da öncelikle belirtelim.
1: Hı hı.
0: Tabii Gamze'nin şimdi güzel güzel soruları vardır ama ben önce Gamze'ye sormak istiyorum. Sen neye güzel diyorsun?
1: Yani sanırım bana iyi hissettiren bir şeye güzel diyorum.
0: Evet. Sen doğrudan zaten psikolojiyle olan bağlantısını kuruyorsun evet. Normalde.
1: Hı hı.
0: Peki bir şeyin bir zaman güzel gelip sonra güzel gelmediği oluyor mu?
1: Ya mesela denizin ya da bir gün batımının güzelliği hiçbir zaman bende değişmiyor.
0: Evet.
1: Hep güzel geliyor.
0: Peki şöyle bir şey oldu mu? Hiçbir çok güzel diye aldığın elbiseyi sonradan beğenmediğin?
1: Evet, yani artık belki böyle bir modası geçmiş dediğim bir şey olmuştur. Ama genelde dikkat etmeye ve böyle hani her zaman ben bunu giyerim dediğim bir şey almaya mesela dikkat ediyorum.
0: Hmm. Tamam, şimdi bunları sonradan geri döneceğiz
1: evet.
0: Bu cevaplarına. Alalım bakalım senin sorularını.
1: Evet. Hayatında gördüğün en güzel şey nedir?
0: Pembe yunus balığı. ben pembe yunus balığı ile bir derdim var. Ya evet. Genelde ben doğada hayvanlara böyle nasıl...
1: Evet.
0: Onların o yaratılışlarına evet. Hayran oluyorum. Şimdi geçenlerde de kanibara diye bir hayvancağız bulduk. Kanguru gibi ama kedi kadar... Ve böyle yüzü oyuncak ayı gibi ve gülüyor. Şimdi ben buna güzel demeyeyim ne diyeyim, çok güzel. Gördüm böyle açtım çok güzelsin. Ya da sokakta kedi görüyorum o kadar güzeller ki çok güzeller. Yani bende genel olarak bu doğayla alakalı oluyor. Akvaryuma gittik vatoz balığı o kadar güzel ki çok güzeller o balıklar ya. Yani üzerlerine böyle desen işlenmiş gibi güzeller yani.
1: Kesinlikle.
0: Ve yani vatoz balığı desenli değil tabii ki de. Onun da o yüzüşü, o şekli yani çok güzel. Hmm. Ne diyeyim, demek ki ben doğaya güzel diyormuşum. Tamam, ben biraz kantçıyım galiba bu konuda. Evet, neyse bunlara da değineceğiz.
1: Evet, güzellik kavramının temel kriterleri var mıdır?
0: Temel kriterleri, çağlar boyunca hep bulunmaya çalışılmış. İdeal kadının heykeli yapılmaya çalışılmış. İdeal ölçüler bulunmaya çalışılmış. Sen daha iyi bilirsin. Neydi o Da Vinci ne yapıyordu? Altın oran.
1: Altın oran.
0: Altın evet. Oran diye bir şey buluyor. Hani vardır ya hep böyle bir çember içinde bir...
1: Vitruvian adamı.
0: Ha. Ne adamı?
1: Vitruvian adamı.
0: Vitruvian adamı varmış. Evet. Bu hani altın oranda dedikleri nedir mesela? Baş gövdenin kaçta kaçıydı?
1: Yani 8 oranında temel bir şey olarak öyle. Ama tabii herkes de aynı orana uymuyor.
0: Böyle Gamze anatomi anlatırken öyle acayip şeyler anlatıyor ki işte omuz bir baş kadar, öbür omuz bir baş kadar. Hani 3 birim ortada kafa var, yanlarda birer kafa boyunda omuz boşluğu gibi bir şey öyle miydi?
1: Hı hı. Evet, iki kafa genişliğinde.
0: Ve bütün bunları bunlara göre yaptığınızda ya da yüze göre de var değil mi? Yüzün de böyle altın oran çizgileri var.
1: Evet.
0: Mesela bakıyorlar programlara, bunları tarıyorlar vesaire. İşte Hollywood'a göre en iyi yüz falan seçiliyor. Şu kişinin yüzleri, çünkü onları nasıl tarıyorlar? Kaşından gözüne mesafesi, gözünden burnuna o çapraz giden mesafesi, burunla dudak arasındaki mesafe, işte kulakla bilmem ne. Hani yüzün genel oranına bakıyorlar ve o kişiye güzel diyorlar.
1: Hı hı.
0: Ama mesela dünyada enteresan olan en güzel gözlü kişinin gözünü, en güzel burunlu kişinin burnunu, en güzel dudaklı kişinin dudağını alıp birleştirdikleri zaman çok çirkin bir şey çıkıyor ortaya. Hiçbir şeye benzemiyor. Beklersiniz ki hani çok gerçekten güzel bir karışım olsun. Hı-hı. Ama öyle bir şey olmuyor. Altın oran, evet, insanların gözüne güzel görünüyor ama tek güzel dediğimiz şey altın oran değil. İşin ilginç tarafı, altın oran da o dönemin altın oranı. Belki şimdi yapsalar tam böyle olmayacak altın oran. Bilmiyorum. Normalde çünkü fotoğrafta falan da bazı çerçeve, yani o kareleri seçerken siz işte 1/3 gibi bazı oranlar var. Ve bu oranları normalde yağlı boya tablolarında baktıkları zaman aynısı çıkmıyor. O zaman için o altın işte bir sahneyi gösterirken ki oran farklıymış, şimdi daha farklı. Ama sonuçta altın oran diye bir şey var gerçekten de.
1: Evet.
0: Çünkü araştırmalarda sonuçta resimler gösteriyorlar. Bu mu daha güzel, bu mu daha güzel diye sosyal deneyler yapıyorlar.
1: Aha.
0: Ve hep altın orana daha yakın olan daha güzel çıkıyor.
1: Evet.
0: Ve genel olarak da insanla ve hayvanlarla alakalı, bebeklere daha benzeyen, daha büyük gözlü, daha yuvarlak kafalı vesaire olan şeyler daha çok beğeniliyor. Neden? Aslında çünkü bilinçaltından insanda masumiyeti ifade ediyormuş.
1: Hı-hı.
0: Ne kadar ilginç bir şey.
1: Evet,
0: hani kesinlikle. Her şey aslında onunla neyi bağdaştırdığımızla alakalı.
1: Gerçekten öyle.
0: Başka sorularımız, araya mı girelim?
1: Ya bir girelim istersen, çok Hı-hı. sonra bölünmesin.
0: Hı-hı.
1: Lütfen siz de yorumlarınızı bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Aradan sonra sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün güzellikten bahsediyoruz. Evet. Altın oran diye bir şey var mıdır? Güzellik anlayışına şöyle bir bakacağız. Hı-hı. Ve sonra buradan tabii ki de gelmeye çalıştığımız bir nokta var. En sonunda da bunu söyleyeceğiz. Hı-hı. Efendim. Evet, alalım sonraki soruları.
1: Sen kendini en çok ne zaman güzel hissediyorsun?
0: Kendimi en çok kendim olduğunda güzel hissediyorum. Yani normalde böyle hayal ettiğim zaman herkes bir gözünü kapayıp böyle kendinin en iyi halini hayal edebilir mi? Bir gözlerinizi kapayın. Sizce en güzel haliniz nasıl? Mesela benimki hiç, yani saçlarım açık. Sadece normal halim. Üstümde de çok hafif böyle uçuş uçuş beyaz bir elbise var. Yüzümde de makyaj yok hiç. Öyle bol da üstümdeki elbise. Öyle bir rüzgarın karşısında durduğumu hissediyorum. Hani güzellik deyince kendimle alakalı benim aklıma böyle bir şey geliyor. Ve belki başkaları daha aynaya baktığınızı düşünün. Gözleriniz kapalı. Aynada kendinizi görüyorsunuz. Hı-hı. Nasıl daha güzel bir siz görüyorsunuz? Klasik olarak herkes diyecektir. Burnum daha küçük, gözlerim mavi. Bilmem ne falan. Hani ama bazen öyle olmuyor. Hı-hı. Sadece gözlerimizi kapayıp bir izleyin kendinizi. Daha nasıl bir haliniz var? Böyle bazen geleceğimiz nokta da zaten o neticede. Popüler kültürün bize dayattığı güzel, bizim için güzel olmayabiliyor. Hı hı. Bir ara bir okulda herkesin, bütün kızların saç rengi aynıydı. Dahası normalde teni koyu olsun, açık olsun, fondötenleri de aynıydı. Herkes turuncu bir şekilde
1: öyle
0: dolaşıyor.
1: Öyle bir moda vardı değil mi?
0: Evet. Yani gerçekten herkese yakışıyor muydu? Tartışılır. Hı hı. Ve bugün o yüzden bu güzellik anlayışının çağlar boyunca değişmesinden bahsedeceğiz. Ama ondan önce başka sorularımız var mıydı?
1: Evet, aynen tam ona denk geldik işte.
0: Söyle bakalım neymiş?
1: Evet, çağlar boyunca güzellik anlayışı değişmiş midir?
0: Değişmiştir.
1: Aha.
0: Değişmiştir. Evet. Değişmez mi? Neden? Çünkü güzel dediğiniz şey, hani Gamze demin dedi ya, çünkü işte şöyle şöyle. Güzel dediğimiz şey aslında kendimizde neyi çağrıştırdığıyla alakalı. O yüzden o toplumun güce ihtiyacı varsa güçlü şeyler daha güzel. Hı-hı. Ya da o toplumun ne yapmaya çalıştığıyla alakalı olarak güzellik anlayışı değişiyor. Bir sen şöyle özetleyebilir misin?
1: Evet. Dönemlere?
0: Dönemlere göre. Hı-hı. Mesela 20'lerde, 30'larda neye güzel diyorduk?
1: Evet. Antik Yunan döneminde
0: daha öncesi vardı.
1: Kadınlar ince, atletik ve zarif bir vücuda sahip olmalarını tercih ederken Roma İmparatorluğu'nda kadınların dolgun ve kıvrımlı vücut hatları daha çekici kabul ediliyormuş.
0: Bir yerde çünkü kadın daha naif. Hı hı. Ve normalde Yunan mitolojisine bakarsanız kadın olan bir savaş tanrıçası var. O yüzden de daha atletik olması daha mantıklı geliyor onlara. Hı hı. Ama Roma'da kadın başka bir şey artık. O yüzden de güzellik anlayışı da inançlara göre ve yönetimlere göre ve ihtiyaçlara göre aslında değişiyor. Hı hı, bir sonrakinde.
1: Bir sonraki orta çağda kilise ve dini otoritelerin etkisi nedeniyle kadınların bedeni örtülmeli ve tamamen örtülmeli. Rönesans döneminde ideal kadın figürü doğal ve sağlıklı bir görünüme sahip bir kadındı.
0: Hı hı, bu bir dönem. Dakika. Hı hı. Pardon, şeye özür dilerim, kestim. Hı hı. Şeye bakarsak eğer orta çağa, orta çağda da şöyle bir şey var. Kadında hı hı. aslında hüner önemli. Yani el işi yapabilmek, bir şey yapabilmek. Şimdi bu kumaşlar falan meselesinde de şöyle bir şey varmış mesela. Hı hı. Bir kadının eteği ne kadar uzunsa hı hı. o kadar onun evlenmesi kolay oluyor. Ama neden? Hani sadece giyinmekle alakalı bir şey değil. Çünkü ipleri kendileri eğiriyorlar ve kumaşları kendileri dokuyorlar. Hı hı. Ne kadar çok kumaşlı bir eteğiniz varsa büyük... Hı hı. O kadar aslında hünerlisiniz. O kumaşı, o ipliği yapabiliyorsunuz. Ya çok zengin olmanız lazım ya da çok hünerli olmanız lazım. Hı hı. O yüzden o kadar böyle büyük büyük etekler, uzun uçuş uçuş hı hı. ve fazla fazla kumaşlar o yüzden gösterişli olarak kabul ediliyor.
1: Evet.
0: Rönesans'ta ne demiştin?
1: Rönesans döneminde ideal kadın figürü doğal ve sağlıklı bir görünüme sahip bir kadındı.
0: Hı hı.
1: Bu dönemde güzel kadınlar açık tenli, dolgun dudaklı, yuvarlak yüzlü kabul ediliyormuş.
0: Şey de çok enteresan, bu hep örnek verdiğim filmde bir ıssız bir adaya düşmüş bir kızla bir erkek var. Onlar medeniyetten uzak büyüyorlar orada, çocukken oraya düşüyorlar. Daha sonrasında o adaya bir İngiliz zannedersen gemisi geliyor. Ve hani tabii ki modern insanlar geliyor. Ve modern olan kadın geldiğinde bu kıza gidiyor. Tabii ki yani bu güneşli bir ada, güneş var. Kızın teni yanmış. Yani bronz bir teni var. Kadın gidiyor diyor ki bu ne, ne hale gelmiş işte tenin böyle olmuş, hop kızın suratına bir şeyler sürüp kızın rengini açmaya çalışıyor.
1: Evet.
0: Çünkü o dönem için rengin açık olması çok önemli.
1: Evet.
0: Yani yanık olmamanız lazım. Şimdi bize bakın.
1: Bakımsız olarak düşünülüyor.
0: Ama şimdi bize bakın, bronzlaşmak için yatıyoruz.
1: Saatlerce, akşama kadar sanırım.
0: Yani ne kadar değişiyor işte.
1: Evet.
0: Çünkü kesinlikle. Orada kadının narin kalmış olması ve yıpranmamış olması gerekiyor.
1: Hı-hı.
0: Ama güneş yanığı bir yıpranma belirtisi. O yüzden normalde daha sağlıklı görünen şeyin, çünkü bakıyorlar ki çalışanlar kararmış. Yani çalışanlar daha güneş altında esmerleşiyor. Dolayısıyla hiç çalışmamış, dolayısıyla yorulmamış, yıpranmamış, taze olan imajı uyandırmak için açık tenli olmanız gerekiyor. Yani daha doğrusu güneş yanığı almamış olmanız gerekiyor. Bunun ırkçılıkla olan bağlantısı bambaşka bir şey. Burada zaten normalde hali hazırda beyaz tenlilerden bahsediyoruz.
1: Hı hı.
0: Daha sonra ne oluyor?
1: Sonra 19. yüzyılda Avrupa'nın zengin sınıfı için güzel kadın, ince ve zarif bir vücuda sahip, açık tenli, yüksek alınlı, yüksek yanak kemikleri olan kadınlar. Bu dönemde kadınların sağlıklı ve dolgun görünümleri çekici bulunmuyordu.
0: Şimdi ne oldu? Birden dolgun olmamaları gerekti.
1: Hı hı.
0: Bu dönemde hatta öyle bir şey çıkıyor ki, bu Titanic filmini falan seyrettiyseniz... Görmüşsünüzdür, böyle korseler takıyorlar, insanları sıkıyorlar.
1: Evet.
0: Yani bayağı canlarını acıtacak şekilde o beller artık böyle 40'lı santimlere geliyor. Hmm. Hani normalde bel ölçüsünün güya 60 santim olması gerektiği söyleniyor ya,
1: evet.
0: Ki bu da bir yanlış bir algı bu da.
1: Hmm.
0: Herkesin vücut yapısına göre belinin olması gereken bir oran var.
1: Hmm.
0: Herkesin aynı santimde olamaz. Yani uzun olalım, kısa olalım, ince olalım, kalın olalım, hepimizin beli nasıl aynı olsun? O yüzden nasıl söyleyeyim? Böyle bellerini sıkıyorlar o korselerle.
1: Hı-hı.
0: Artık böyle incecik yani. O zaten o elbiselerle, o korselerle kadınlar oturamıyor bile.
1: Evet.
0: Doğru düzgün.
1: Kesinlikle.
0: Ve böyle narin olunması gerekiyor. Bu şey de çok
1: duruşları.
0: Enteresan. Duruşları, alınlarının geniş olması daha böyle zeki, sofistike gösteren bir şeymiş.
1: Hı-hı.
0: Boyunlarının uzun olması gerekiyor. Daha Hı-hı. zarafet anlayışı değişiyor birden.
1: Hı-hı.
0: Kısa bir araya gidelim, ondan sonra
1: evet,
0: diğer dönemlerle
1: devam
0: edeceğiz. Sonra da asıl gelmek istediğimiz konuya geleceğiz kısacası.
1: Evet. Bu arada bize yorumlarınızı yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün çağlar boyunca değişen güzellik anlayışından ve genel olarak güzellik anlayışından bahsediyoruz. Gamze, şöyle bir özetleyebilir misin? Antik Yunan'dan itibaren şu anda geldiğimiz noktaya kadar.
1: Evet. Antik Yunan'da kadınların ince, atletik ve zarif bir vücuda sahip olmaları tercih ediliyordu. Roma İmparatorluğu'nda kadınların dolgun ve kıvrımlı vücut hatları daha çekici bulunuyordu. Orta Çağ'da kilise ve dini otoritelerin etkisi nedeniyle kadınların bedeni örtülmeli ve tamamen de örtülmesi gerekiyordu. Rönesans döneminde ideal kadın figürü doğal ve sağlıklı bir görünüme sahip bir kadındı. Bu dönemde güzel kadınlar açık tenli, dolgun dudaklı, yuvarlak yüzlü ve dolgun göğüslü olarak kabul ediliyordu. Ve 19. yüzyılda da Avrupa'nın zengin sınıfı için güzel kadın, ince ve zarif bir vücuda sahip, açık tenli, ilginç şekilde yüksek alınlı ve yüksek yanak kemikleri olan kadınlardı. Bu dönemde kadınların da sağlıklı ve dolgun görünümleri çekici bulunmuyordu.
0: Tabii bunlardan bahsederken dedi ki bunların sebepleri var. Bazen işte çünkü kumaş eğirmesi lazım ki yetenekli olduğunu göstersin. O yüzden eteklerin uzun olması, kapalı olması gerekiyor. Bazen dedik hani daha taze görünmesi için, çalışmıyor görünmesi için beyaz, çok beyaz olması, hani güneşte yanmamış olması gerekiyor. Ve sadece narin olması gerekiyor. Evet. Ve geldik yine 19. yüzyılın biraz daha ilerisine.
1: 20. yüzyıl.
0: Sonra neler olmuş?
1: 20. yüzyılda ise güzellik anlayışı çok sık değişmiş. 1920'lerde, 30'larda moda ince ve narin olmaktı. Ancak 1950'lerde Marilyn Monroe gibi dolgun hatlı kadınlar tekrar moda oldu.
0: Neye göre değiştiği burada çok ilginç.
1: Evet.
0: Teyzem bana mesela çok zayıfladığım zaman der ki, bu ne, böyle suratın kaşık kadar kalmış, işte çok zayıflamışsın, kemiklerin sayılıyor, bu ne biçim şey, hani beğenmiyor, çok çirkin olmuşsun diyor bana. Çünkü onların güzellik anlayışında daha böyle sağlıklı görünmeyi, daha şişman, hani biraz daha etli butlu diyeyim, olmakla bağdaştırıyorlar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şöyle bir şey oluyor. Birinin sağlıklı olması için, şimdi biz karşımızdaki partnerimizi seçerken bilinçsiz bir şekilde, yani bilinçaltından soyumuzun nasıl devam edeceğini seçiyoruz aslında. O yüzden bunu hem feromonlar yoluyla yapıyoruz, hem de yani kendimize genetik olarak en uzak olanı seçmeye çalışırız. Bu eğilimdeyiz ki çocuklarımız daha hani o çeşitlilikten dolayı daha iyi olsun, daha sağlıklı olsun. Bir de aynı zamanda baktığımız kişide otomatik olarak aradığımız özellikler var. Soyumuzu sürdürmek için. Bazı durumlarda daha yapılı kadınlar, çok zayıf olmayan kadınlar daha güzel kabul ediliyormuş. Çünkü zayıf olanların dayanıksız olduğu düşünülüyor. Çünkü o dönemlerde bazı hastalıklar çıkmış. O hastalıklar insanları zayıflatmış. Dolayısıyla çok zayıf insan gördüğümüzde biz şimdi onlara fit diyoruz. Ama onlar çok zayıf insan gördüğünde bu ne böyle veremli gibi diyor.
1: Evet, hastalıkla bağlaştırılmış.
0: Evet, yani bizim daha kendi önceki jenerasyonlarımızla, nesillerimizle bile aramızda güzellik anlayışı farkı var. Bu kadar hızlı bir şekilde değişiyor. Öte yandan aynı şekilde gerekliliğe göre de değişiyor. Şimdi birazdan kültürlere değindiğimizde bundan bahsedeceğiz.
1: Bir sonraki 1960'larda minyon ve ince figürler tekrar popüler hale gelmiş. 1990'larda ve 2000'lerde sporcu figürleri ve sağlıklı yaşam trendleri öne çıktı.
0: Evet. Şimdi size bütün bunun altındaki ana sebeplerden birkaçını anlatayım. Bir, dediğim gibi sağlıklı insan arıyoruz. Çünkü soyumuzun sağlıklı sürmesini istiyoruz. Dolayısıyla da normalde toplumu yöneten kesim çok kısa bir süreye kadar hep erkekler olduğu için erkekler kadınların güzel olup olmadığına karar veriyor. Dolayısıyla eğer iş yapması gerekiyorsa güçlü, daha yapılı olmasını istiyorlar. Savaşmasını istiyorsa atletik olmasını istiyorlar. Ya da eğer sadece evde narince durmasını istiyorsa narin olmasını istiyorlar. Erkekler kendileri daha güçlü olduklarını göstermek istiyorlarsa kadının çok narin, kolay bastırılabilir olmasını istiyorlar. Yok kadının da bir şeyleri ortak olmasını istiyorlarsa kadınların daha hani güçlü görünmesini istiyorlar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da bu şekilde güzellik anlayışı sürekli olarak değişiyor. Ne kadar enteresan değil mi? İşin altında aslında sağlık anlayışımız yatıyor birazcık. Bazen zayıf olmak sağlıklı, verem hastalığı çok yaygın olduğu zaman da zayıf olmak, aa bu ne verem mi gibi mi olarak algılanıyor. Hı-hı. Bazen şişman olmak iyi, bazen kötü. Hı-hı. Ama sonuçta çağlar boyunca bu değişiyor. Bir sonraki sorumuza geçelim bakalım.
1: Tabii bir de günümüzdeki şu anda anlayış olarak bakarsak, aha, kendine olana, farklı olana güzel diyoruz şimdi artık.
0: Evet. Şimdi geldik 2000'lerin başında, hı-hı, spor yapan, bu sefer ne sağlıklı? Çünkü spor yapan sağlıklı. Evet. Artık bunu hani erkekler belirlemiyor ama sonuçta şu anlaşıldı ki spor yaptığımız zaman tabii ki de metabolizmamız daha iyi çalışıyor ve bağışıklık sistemimiz daha güçlü oluyor. E bilimsel olarak da anladık ki sporun yararı var. Hı hı. E ne oldu bu sefer? Güzel olan şey sağlıklı olmaya başladı. Evet. İlk başta 90'ların başında çok zayıflık güzel görünüyordu, hı hı, yine ama artık kemik halinde, yani işte sıfır beden falan deniyordu. Ne oldu? İnsanlar artık anoreksiya vesaire hastalığına, bulimia olmaya başladılar. Ve bunun toplum için sağlıklı olmadığı anlaşılınca hayır dendi, herkesin bedeninin normal bir dengesi var.
1: Evet, kesinlikle.
0: O yüzden artık böyle olunmayacak, zayıf olmak değil. Orada spor anlayışı da şöyleydi. Hmm. Kadınlar fazla kas yapmasın. İşte kadınlar mümkün olduğu kadar iyice narin, böyle uzun ince, en uzun en ince olsun. Ondan sonra bir noktada bunu sağlıklı olmadığı anlaşılınca spor yapılsın oldu. Ve şimdi, yani daha doğrusu 2000'lerde, 2010'da böyle daha hafiften kasları belli. Oynanan oyunlarda, video oyunlarında vesaire de hani savaşçı bir kadın güçlü görünüyor. Güzel kadın anlayışı bu şekilde oldu.
1: Evet.
0: Sonra da bu sefer herkes aynı kaslı, herkes aynı makyaj, aynı surat. Şimdi artık bireyselliğin

0: olduğu farklı olan, kendi olan, özgün olan değerli hale geldi. Eskiden bütün burunları hani tıraşlayıp aynı burun haline getiriyorlardı. Şimdi diyorlar ki burnunu bozma, bir karakteristiği var.
1: Evet.
0: Artık kendimiz olmak önemli.
1: Kesinlikle.
0: Kısa bir ara verelim,
1: verelim mi? Ondan sonrasında tekrardan dönelim. Bu arada bize yorumlarınızı yazabilirsiniz. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Değerli Radyo Light dinleyicileri, başka bir dünyadasınız ve ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün çağlar boyunca değişen güzellik anlayışından bahsetmeye çalıştık.
1: Evet.
0: Şimdi isterseniz önce bir Gamze hepsini şöyle bir özetlesin. Ve unutmayın ki şunu demiştik. Sağlık anlayışına göre erkeklerin belirlediği şekilde ya da şartların belirlediği şekilde güzellik anlayışı sürekli değişmiş. Bakalım nasıl değişmiş?
1: Evet, antik Yunan'da kadınlar ince, atletik ve zarif bir vücuda sahip olmalarını tercih ediyorlarmış. Roma İmparatorluğu'nda ise kadınların dolgun ve kıvrımlı vücut hatları daha çekici kabul ediliyor. Orta Çağ'da dini otoritelerin etkisi nedeniyle kadınların bedeni örtülmeli. Rönesans döneminde de ideal kadın figürü doğal ve sağlıklı bir görünüme sahip bir kadındı. Bu dönemde de güzel kadınlar açık tenli, dolgun dudaklı, yuvarlak yüz olarak kabul ediliyordu. 19. yüzyılda Avrupa'nın zengin sınıfı için güzel kadın ince ve zarif bir vücuda sahip, açık tenli, yüksek alınlı ve yüksek yanak kemikleri olan kadınlardı. Bu dönemde kadınların sağlıklı ve dolgun görünmeleri çekici bulunmuyor. 20. yüzyılda ise güzellik anlayışı çok sık değişmiş. 1920'lerde, 30'larda moda ince ve narin olmaktı. Ancak 1950'lerde Marilyn Monroe gibi dolgun hatlı kadınlar tekrar moda oldu. 1960'larda minyon ve ince figürler tekrar popüler hale geliyor. Sporcu figürleri ve sağlıklı yaşam trendleri öne çıkıyor. Günümüzde de bireysel, kendi olan, farklı olana güzel deniyor.
0: Evet, geldiğimiz nokta gerçekten çok güzel. Çünkü artık her neye güzel denirse o şekle birdenbire kozmetikle ya da estetikle bürünülebiliyor. O yüzden artık önemli olan şey biziz.
1: Evet.
0: Önemli olan şey kendimiz olmak.
1: Olmamız.
0: Bu bölümü, bu programı yapmamızın temel sebebi de bu.
1: Evet.
0: Bunun üzerine daha çok konuşacağız. Ama gelelim
1: sorulara. Erkeklerde bu kavram nasıl işliyor?
0: Erkeklerde de bu kavram işliyor. Şimdi böyle bu kadar belki ayrıntılı veremeyiz ama genel olarak erkeklerde de yine bu sefer kadınların erkek anlayışı değişiyor. Bazı zamanlarda şişman erkek iyi kabul ediliyor. Neden? Çünkü onun zengin olduğunu gösteriyor, yemek bulabilmiş. Bazı durumlarda kaslı olması daha iyi. Afrika'da bazı durumlarda daha ince, çünkü atletik olması lazım. Hani ne bileyim, hayvanların peşinden koşacak vesaire, avcı. O yüzden onlarda da mesela çok böyle hantal olmaması gerekiyor. Kas anlayışı bile farklı. Erkeklerde de genelde güçlü mü, sağlıklı mı ve beni ne bileyim doyurabilecek mi gibi bir herhalde kaygısı var kadınların. Buna göre seçiyorlar. Bunun haricinde de daha günümüze yaklaştıkça da aslında ilk başta deniyor ki erkek dediğin işte bakım yapmaz, erkek dediğin şunu yapmaz, bunu yapmaz falan gibi şeyler oluyor. Sonra bakıyorlar ki ya neden erkek öyle bir şey yapmasın? Ve bu sefer erkekler de artık daha bakımlı hale geliyor. Benim babamdan şu anki erkeklere kadar bayağı bambaşka bir öz bakım anlayışı var.
1: Evet.
0: Yani daha önceki nesil bakımsız da anlamında demiyorum. Ama erkeklerin bir şey kullanması eskiden çok ters geliyordu.
1: Evet.
0: Ama şimdi erkekler de manikür, pedikür yaptırabiliyor. Çünkü daha sağlıklı, hani ayaklarıyla alakalı olarak. İşte ya da erkekler de daha saçlarına bakım yapıyor, sakallarına bakım yapıyor. Artık erkeklerin de bilincinde olduğu bir duruma geldi. Ben hatırlıyorum tatile gittiğimizde güneş kremi, yani koruyucu süreceğiz. Babam sürmezdi. Erkek adam krem sürmez derdi. Yani ne alakası var halbuki? Aynı şey öz bakım için de normalde geçerli. Şimdi artık daha bakımlı, daha sonuçta hep kadınlar yaşlanmaya karşı şeyler kullanmıyor. Erkekler de artık bunun için ellerinden geleni yapıyorlar. Aynı zamanda daha sağlıklı, mümkünse spor yapan ama öyle ne aşırı ince ne aşırı geniş, kendinin en iyisi olmaya çalışan erkekler artık oldu.
1: Evet.
0: Ve bu da gerçekten çok sağlıklı bir şey.
1: Kesinlikle.
0: Başka sorumuz var mıdır?
1: Tabii ki. Güzellik anlayışı kültürden kültüre değişebilir mi?
0: Kültürden kültüre değişir ve çok tuhaf yönleri değişir. Bazı durumlarda mesela bizim ülkemizde vesaire sarı saç çok güzel kabul ediliyor. Bazı yerlerde de esmer olmak daha iyi. Çünkü şöyle diyorlar ki bu ne saman gibi saça. Çünkü zaten herkes sarışın. Bazı durumlarda köy gibi ya da böyle insan gücü gerektiren işlerin yapıldığı yerlerde kadınların çok zayıf olması hiç hoş değil. Bu ne kadar çirkin deniyor. Sağlıksız. Neden? Çünkü tarlada gibi. Çalışacak.
1: Evet.
0: Yani nasıl öyle dal gibi birisi çalışsın tarlada? Şu görüş bile değişiyor. Uzun boylu kadın iyi ama bazen de deniyor ki hayır işte minyon olması daha güzel. Hı-hı. Bu ne böyle kapı gibi denebiliyor. Yani o kadar çok değişiyor ki.
1: Evet.
0: Japonya'da kadının ayaklarının küçük olması lazım.
1: Ay çok fena gerçekten.
0: Ve hatta geleneksel Japonya'da evet. böyle mengeneye sıkıştırıyorlar yani büyümesin diye ayak.
1: Evet.
0: Ve
1: İçinde
0: ayak şekli değişiyor.
1: Kesinlikle.
0: Yani ne kadar çirkin normalde ama o onlara güzel geliyor.
1: Evet.
0: Çok gerçekten ilginç.
1: Afrika'da da boyunlarına taktıkları halkalar var. Bir sebeple boyunlarına halka takılıyor ve uzun boyun herhalde olması açısından. Böyle yani, bir şey var.
0: Hani
1: mesela.
0: Boynu inceltmek, boynu uzatmak, ayağı küçültmek. Başka başka kültürlerde çok farklı şeyler güzel olarak algılanabiliyor.
1: Hı hı.
0: Bazı kültürlerde bronzlaşmak iyi. Japonlar ellerinde şemsiyeyle dolaşıyor.
1: Evet.
0: Onlarda beyaz kalmak
1: kalmayı
0: iyi.
1: Seviyorlar.
0: Kültüre göre değişiyor.
1: Evet.
0: Gerçekten yani kültürün ne yapmaya çalıştığıyla da alakalı, gelenekleriyle de alakalı. Hı hı. Tabii ki de. Bizim kültürümüzde bile yöreden yöreye de değişiyor yani.
1: Evet. Yani çok şey değişiyor gerçekten.
0: Evet yani kısacası evet kültürden kültüre değişir. Evet kültürün güzel dediği ve hı-hı. kültürün hoş karşıladığı hı-hı. her zaman tabii ki de farklı.
1: Evet kesinlikle.
0: Var mıdır başka sorumuz?
1: Tabii ki.
0: Evet.
1: Başka özellikler güzellik algısını değiştirebilir mi?
0: Evet değiştirir.
1: Hı-hı.
0: Başka özellikler güzellik algısını değiştirir. Size bir hikaye anlatacağım.
1: Ama bir ara verelim.
0: Ama mi? Önce bir ara verelim. Hı-hı. Daha sonra güzel bir hikayeyle tekrar burada olacağız.
1: Evet.
0: Bu arada eğer sizin de sorularınız varsa
1: lütfen yazın baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Bugün uzun uzun uzun güzellik anlayışının değişmesinden bahsettik.
1: Evet.
0: Tekrar özetlemeyeceğiz tabii ki. Ama sonuçta dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta şuydu. Kendiniz olmak, biricik olmak, özgün olmak artık önemli.
1: Evet.
0: Çünkü öbür türlü bize dayatılan o şekle girebiliyoruz. Artık kolaylıkla girebiliyoruz. Girdiğimiz zaman da herkes birbirinin aynısı olmuş oluyor. Dedik ki erkeklerde de güzellik anlayışı var. Artık günümüzde daha bakımlı olunması, daha hoş karşılanan bir şey.
1: Hı hı.
0: Ve daha öncesinde de dedik ki bütün bunlar aslında toplumun kadından, erkekten ne beklediğiyle. Güç mü bekliyor, zarafet mi bekliyor? Hızlı koşabilmesini mi bekliyor erkeklerin? Yoksa işte daha zengin olup da daha fazla yemek bulabilmiş ve şişman olması mı daha hoş?
1: Hı hı.
0: Bunlar hakkında konuştuk. Kültürden kültüre değiştiğini, işte Japonların beyaz kalmak istediğini ya da küçük ayakların onlar için daha hoş olduğunu,
1: hı hı,
0: bazen Afrika kültürlerinde uzun boyunun, ince boyunun daha hoş olduğunu vesaire bunlardan, hı hı, bahsettik. Ve geldik başka bir soruya. En son Gamze'nin sorusu şuydu.
1: Hı hı. Başka özellikler güzellik algısını değiştirebilir mi?
0: Evet, şimdi size Benedict Cumberbatch'in öyküsünü anlatacağım. Benedict Cumberbatch biliyorsunuz çok ünlü bir oyuncu. Artık herhalde söylemeye gerek yok. Marka adı söylemek istemiyorum ama Sherlock Holmes'tan biliyorsunuzdur hiç değilse. Bir de süper kahraman filmlerinde oynuyor. Ayrıca da zaten şu anda tiyatro yapıyor. En son Hamlet oynamıştı. Frankenstein oynamıştı. Başka şu anda ne oynuyor bilmiyorum. Ama çok iyi bir oyuncu kendisi, İngiliz asıllı. Ve bu kadar iyi bir oyuncuyken yine tiyatro yaparken artık daha dünyaya açılmak istiyor ve bir kast direktörüne gidiyor, kast ajansına. Diyorlar ki, hadi gel hemen seninle bir çekim yapalım mı diyorlar. Hayır, sen bu işi bırak, tiyatrodan öteye gidemezsin çünkü çirkinsin diyorlar.
1: Oh.
0: Benedict Cumberbatch'e.
1: Hı hı.
0: Bunu neden anlatıyorum? Aradan yıllar geçiyor, 10 yıl mı 15 yıl mı tam bilmiyorum ama Benedict Cumberbatch bir dergide en yakışıklı erkekler arasında ya da çekici birinci seçiliyor. Daha sonrasında.
1: Hı hı.
0: Neden?
1: Hı hı.
0: Çünkü başarı güzellik algısını değiştirir. Bir güzellik algısı vardır. Birisi çıkar, çok başarılı olur ve artık o güzellik standardını belirlemeye başlar.
1: Hı.
0: Hani Benedict Cumberbatch'e denen alnın çok geniş, senden sinema oyuncusu olmaz.
1: Hı hı. Çok ilginç.
0: Ha, ama oldu.
1: Oldu.
0: Şimdi ne oldu?
1: Çok iyi bir şekilde.
0: Bu sefer demek ki geniş alınlar da sinema ekranında güzel görünürmüşe gelip,
1: hı hı,
0: o kendisi güzellik anlayışına uyup değişmeye çalışacağına güzellik kriterlerini kendisi belirledi. İşte bu da öz saygıyla, öz değerle alakalı bir şey.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hep derler başarılı olunca hani paran olunca güzelleşirsin, bu şeyden değil, kendine bakarsın da güzelleşirsin değil. Başarı, özellikle başarı para değil. Başarı güzellik algısını değiştirir. Başarılı bir kişinin rol model olduğunu, dolayısıyla güzel olduğunu düşünmeye başlarız.
1: Hı hı.
0: Öyle lanse ettirildiğinde öyle olur. Birisi daha başarılı oldukça ya da daha iyilik yaptıkça sizin için önemli olan şey neyse gözünüze daha güzel görünür. Ha bir de sevgi tabii değiştirir. Sevgi her şeyi gözümüze daha güzel gösteriyor.
1: Evet.
0: O da ayrı bir mesele. Başka sorumuz var mı?
1: Var. Hı-hı. Peki güzellik algısını neden yönetmek istiyorlar?
0: Para için. Çünkü şu renk bir kıyafet güzel ya da şu ürünü sürerseniz güzeldir derlerse bunu satabilirler. O yüzden de sürekli olarak bunu değiştiriyorlar. Bu aynı şey moda için de geçerli. Ama güzellik konusunda da kozmetiği güzellik oluşturabilen bir şey olarak kullanıyorlar. Ve bunun arkasında koca bir sektör yatıyor.
1: Hı hı, kesinlikle.
0: Yani dedikleri şeye göre sporu destekliyorlarsa spor konusunda ürünler satıyorlar. Ya da işte kozmetik destekliyorlarsa kozmetik konusunda ürünler satıyorlar. Şimdi daha doğala dönmeye çalıştıkları için doğal kozmetik satıyorlar. Yani,
1: hı hı,
0: bu tamamen ekonomik sebepleri olan bir şey.
1: Evet.
0: Bu yüzden de yönlendirmeye çalışıyorlar.
1: Peki güzellik anlayışı moda, medya ve popüler kültür tarafından manipüle edilebilir mi?
0: Evet, edilir.
1: Hı hı.
0: Çok güzel sorular. Gerçekten sorular için de çok teşekkür ediyoruz. Moda ve güzellik anlayışı evet manipüle edilebilir. Yani şöyle, bir şey size sürekli olarak bu güzel olarak verilirse, mesela hani maruz kalmak bir şeyi kabul edilebilir kılar. Bunun da bilimsel çalışmaları vardır. Örnek olarak şarkılarda da sürekli o şarkı çaldığı zaman artık o şarkı güzel güzel değil, sorgulanmaz, gerçekten başarılı olup olmadığı, yeterince maruz bırakıldığında "Aa, ben bu şarkıyı seviyorum, bu güzel" dersiniz. Çünkü artık alışılmış olan odur. Aynı şey mesela şunun için de geçerli. Kendimizi aynada gördüğümüz için ayna görüntümüz bize daha güzel gelir. Normalde kameradan gördüğümüzde sanki daha çirkin çıkmışız gibi görürüz. Oradaki olay, hani ayna dümdüz olduğumuzu yansıtıyor. Ters çevirmez bu arada ayna. O da ayrı bir yanılgı. Neyse. Ayna olduğumuz gibi gösteriyor ama şey bize karşıdan bakıyor kamera. Dolayısıyla biz aynada gördüğümüz ters çevrilmemiş halimizin daha güzel olduğunu sürekli algılıyoruz. Çünkü sürekli kendimizi öyle görüyoruz. Halbuki sürekli elimizde kamerayla dolaşsaydık farklı şekilde algılayacaktık. O yüzden kameradan baktığımız halimiz, kendimizi kaydedip, karşıdan kaydedip eğer bakarsak bize daha çirkin geliyor. Alışılmış olan daha güzel gelir her zaman. O yüzden de sosyal medyayı kullanarak "bu kıyafet güzel" ya da "bu tür saç güzel" ya da "bu tür cilt güzel" ya da ne bileyim "bu tür kaş güzel", erkeklerde de "bu kravat daha iyi", işte "bu daha ciddi", "böyle yaparsanız iş adamı olursunuz", "saçlarınız böyle olursa daha yakışıklı görünürsünüz", "böyle olursanız daha prestijli duruyor" gibi şeyler tabii ki de yapılabilir. Her şeyin reklamı yapıldığı gibi insan tipinin, yüzünün de artık reklamı yapılıyor ve manipüle edilebilir. Eskiden mesela 80'lerde çok güzel dediğiniz saçı şimdi yapsanız insanlar size deli der yani.
1: Evet, kesinlikle.
0: Haksız mıyım?
1: Öyle.
0: Var mıdır başka sorumuz?
1: Yok. Bugün tamam. Bütün sorularımızı tamamladık.
0: Bütün bu bölümü yapmamızın sebebine geleyim şimdi. Daha önce de dediğim gibi günümüzdeki anlayış herkesin biricik olmasıyla alakalı.
1: Evet.
0: O yüzden değerli dinleyicim, kendiniz olarak güzelsiniz. Gerçekten manipüle edildiğinizin farkında olun.
1: Kesinlikle.
0: Ve bunların sizin, ben demiyorum ki krem kullanmayalım, hayır hepsi çok kötü, öyle bir şey yok. Ama kendinize gereken kadarını, gerekeni alınız lütfen ve kendinizi tek tip olan ana akım şekle sokmanıza hiç gerek yok. Çünkü değerli dinleyicim, sen olduğun gibi güzelsin.
1: Evet.
0: Erkekler için de söylüyorum bunu. Sen olduğun gibi yakışıklısın. Herhangi bir başka birilerinin fikrine ihtiyacımız yok. Öz bakım her zaman çok önemli. Bakım ayrı bir şey. Kendini başka bir şekle sokmaya çalışmak ayrı bir şey. Ve size diyorlar mı, hani diyorlarsa eğer Benedict Cumberbatch'e dedikleri gibi zamanında, "sen bunu yapamazsın, bunun için yeteri kadar fiziksel olarak yeterli değilsin." Hayır, biz tabii ki kendimizi geliştireceğiz, kendimizin en iyi haline geleceğiz, kendimize bakım yapacağız. Ama öte yandan kendimizi tamamen değiştirmek noktasına geldiği zaman olay, orada bir duracağız. Çünkü biriciyiz. Her birimiz tekiz, bir taneyiz. Ve bu çağımızda ve bundan sonraki çağda da en değerli olacak şey kendimiz olmak, kendi düşüncelerimiz, kendi yüzümüz, başkasının dayattığı kaş, alın falan filan değil. Hem erkekler hem kadınlar için kendi sesimiz, kendi duruşumuz ve kendimiz olabildiğimiz bir ömür diliyorum.
1: Evet.
0: Geldik öyle bugünkü bölümümüzün sonuna.
1: Evet, yorumlarınız, sorularınız varsa bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Gerçekten kendimiz olduğumuz bir hayat olsun hepimiz için. Kendimizi sevdiğimiz, her zaman kendimizle barışık olduğumuz bir yaşam olsun.
0: Öyle olsun.
1: Evet.
0: Her seferinde söylüyoruz, sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde başka bir dünyada yine Nisan ve
1: Gamze
0: ile görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Tanrı'nın tasarısı ardı ardına gelen başarısızlıklardan sonra bize kutsal ruh olmaksızın sürdüremeyeceğimizi göreceğimiz bir yaşama kavuşturmaktır.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Kutsal ruh yaşamlarımızda çok önemli bir role sahiptir. Bizleri gerçeğe yönlendirdiği gibi Tanrı'nın isteğine uygun bir yaşam sürdürebilmemiz için bizler de çalışır. Öncelikle Kutsal Ruh adlı bugünkü paylaşımda bu konuyu ele alacağız. Şimdi birlikte dinleyelim.

öncelikle başaramayacağımızı kabullenmemizi ister. Zayıflığımızı görebilmemizi arzular. Her gün uyandığımızda onun desteği olmadan o gün Hristiyan yaşamını, o gün iman yaşamını sürdüremeyeceğimizi kabullenmemizi ister. Daha çok denemek, daha çok yenilmek demektir. Çünkü zaten kendi gücümüzle yapabilsek yapardık. O zaman bugünlerde Hristiyan yaşamını sürdürüyorum, her şey harika gidiyor derdik. Oysa ki hepimizin yüzüstü yere kapanıp, "Ya Rab, sözünde lütufla kurtulduğumuzu söylediğin için sana teşekkür ederim." dememiz gerekir. Hayatımda ne olursa olsun, senin lütfun bütün günahlarımızdan daha büyüktür. Bizim tümüyle Tanrı'ya bağımlı olmamız gerekir. Kutsal Ruh'un yaşamımızda nedenli mutlak bir zorunluluk olduğunu görüyorsunuz. Sahip olduğumuz güç ve kudret nereden geliyor? Hepsi de sevgili dostlar, içimizde yaşayan Kutsal Ruh'un işidir. Hatırlamak için Efeslilerin 1. bölümüne bakın. Elçi Paulus burada Efesliler için dua ederken 19. ayette şöyle diyor: "Bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum." Şimdi şunu düşünün. Tanrı bizim hayatımıza öyle bir düzen veriyor ki bizim aracılığımızla kendisinin yüceliğini, onurunu ve övgüsünü ortaya koyuyor. Bunun tek yolu yaşamımızda Kutsal Ruh'un yönetimine ne olmaktır? Teslim olmaktır. Kutsal Ruh'un gelişinin nedeni budur. Bizi Tanrı'nın çağırdığı yaşamı sürmek için güçlendirmeye gelmiştir. Kutsal Ruh'un gücü olmadan Hristiyan yaşamını, yani iman yaşamını sürdüremezsiniz. Milyonlarca insan her hafta kilisede oturup vaaz dinliyor. Sonra da sorumluluklarının dışarı çıkarak iyi insanlar olmak, güçlü durmak ve Hristiyan yaşamını sürdürmekten ibaret olduğunu düşünüyor. Peki sonra ne oluyor? Bunu yapamayacaklarını görüyorlar. Tanrı'nın standartının kutsal bir yaşam olduğunu görüyorlar. Tanrı'nın isteklerini yerine getirmek için mücadele edip durduktan sonra "kimse mükemmel değil" deyip işin içinden çıkıveriyorlar. Herkes hatalar yapıyor. Herkes günah işliyor. Herkesin sorunları var. O zaman ne yapalım? Standartları o kadar aşağı çekelim ki herkes ona göre yaşayabilsin ve kendilerine Hristiyan diyebilsin. Kiliseye gidin, arada bir kutsal kitap okuyun, birazcık dua edin, azıcık verin ve böylece Hristiyan olun. Her şeyden önce sevgili dostlar, böyle Hristiyan olunmaz. Hristiyan olmanın yolu Kutsal Ruh aracılığıyla yeniden doğmak. Sizin günahlarınız için kendi canını çarmıhta feda eden İsa Mesih'e iman etmektir. Mesih'i kurtarıcı olarak kabul ettiğinizde Tanrı'nın lütfuyla kurtuluşa kavuşursunuz. Tanrı'nın size olan iyiliği, sevgisi ve merhameti işte budur. Sizin ne hak ettiğinize bakılmadan hak etmedikleriniz size verilir. Hristiyan yaşamını sürdürmek, Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı'nın armağanıdır. Bizlerde yaşayan ve bizim aracılığımızla etkin olan Kutsal Ruh'tur. Elçi Paulus'un Romalılar 7'de ne dediğini hatırlayacaksınız. Bakın ne diyordu Romalılar 7:19'da. "İstediğim iyi şeyi yapmıyorum, istemediğim kötü şeyi yapıyorum." Romalılar 8. bölüme gelip de Kutsal Ruh'taki özgürlük ve kuvvetten söz etmeden önce işte durumu budur. O halde her şeyden önce Tanrı'nın bizi çağırdığı şeyleri yapabilmemiz için bizi güçlendiren O'dur. İkincisi, sürdürmeye çağırdığı yaşamı mümkün kılan yine O'dur. Tanrı'nın beni Hristiyan yaşamını sürdürmeye değil de Kutsal Ruh'a teslim olmaya çağırdığını fark etmek beni özgür kıldı. İçimizde yaşayan Tanrı'nın isteğini gerçekleştirmek için an ve an, karar ve karar bizi yönlendiren O'dur. Böylece Hristiyan yaşamı benim kendi gücümle bocaladığım bir yaşam değil, O'nun gücüyle sürdürülen bir yaşam olur. Bunu benim yapmamın gerekmediğini öğrendiğim an, özgür kılındığım an

0: Ama her şeyi Tanrı'ya teslim etme kararı ilk adımdır. Tanrı'nın ruhu bütün hayatınızı sevgiyle sıfırlayacaktır. Ne yapacak? Siz ona kendinizi tümüyle teslim edene dek her şeyi eleyecektir. O zaman siz onun yaşamını tatmaya başlayacaksınız. Bu tat dünyadaki hiçbir tada benzemez. Peki ya uzun süredir Hristiyan olanlarımız ne olacak? Size bir şey söyleyeyim mi? Kendi hayatıma bakıp da hiçbir şey için mazeret gösteremeyeceğimi görünce mazeret göstermeye çalışmaktan vazgeçtim. İşte bu tam teslimiyettir. Size bu soruyu tekrar sormak istiyorum. Tanrı'ya olan sevginiz bir yıl öncekinden daha büyük mü? Onun sözünü daha iyi anlıyor musunuz? Ona hizmet etmek için daha büyük bir açlık duyuyor musunuz? Ona eskisinden daha çok zaman ayırıyor musunuz? Tanrı'nın parasını kendiniz için harcayıp sonra da neden maddi olarak ilerlemediğinizi merak ediyor musunuz? İsa Mesih'i insanlara anlatmaktan çekiniyor musunuz? Kutsal kitabı her gün okuma konusunda mücadele ediyor musunuz? Tanrı'nın dualarınıza, büyük dualarınıza ve büyük ihtiyaçlarınıza neden karşılık vermediğini merak ediyor musunuz? Hatta son derece temel ihtiyaçlarınızın Tanrı tarafından neden karşılanmadığını soruyor musunuz? Dostlar, biz kendimizi kutsal ruhun kontrolüne teslim ettiğimizde hayatımızdaki sorunlarda onun etkin olduğunu görmeye başlarız. Tanrı'nın ruhunun sizde kontrolde olmasını ve kendi isteğini gerçekleştirmesine izin vermek istiyor musunuz?
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda vurgulandığı gibi Tanrı bizim tutarlı bir şekilde kutsal ruhta yaşamamızı ister. Ama bu kararı vermek bizlere aittir. Gelecek programda buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 4418 faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light.
4: 103.6 FM. 103.6 FM.
5: 103.6.
4: Radio Light.

0: Thank you for your grace. Thank you for your mercy. Thank you for your favor.
1: İyi bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
2: Deprem oluyor.
3: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
1: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
4: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
5: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi.
3: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
3: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
4: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
4: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Malaki 3. bölümde iki habercinin peygamberliğini görürüz. 3. bölüm Tanrı'nın İsrail halkının bir önceki bölümde sorduğu soruya verdiği cevapla açılır. Malaki 3. bölüm 1. ayette işte habercimi gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak. Aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek. Görmeyi özlediğiniz antlaşma habercisi gelecek diyor her şeye egemen Rab der. Burada tek ayette iki tane haberci görürüz. Birincisi vaftizci Yahya, ikincisi ise antlaşma meleği olan Rab İsa Mesih'tir. Önceden gidip yolu hazırlayacak olan haberci vaftizci Yahya'dır. İlk haberciyle ilgili peygamberlik 4 müjde yazısında da vaftizci Yahya'yı tanıtmak için aktarılmaktadır. Yani bununla ilgili tahmin oyunları yapmamız gerekmez. Ama müjdelerde antlaşma meleğinden söz edilmez. Bunun nedeni de açıktır. Antlaşma meleği ya da habercisi Rab İsa Mesih'tir. Ama bu ayet onun ilk gelişiyle ilgili değildir. Bu onun lütufla bir kurtarıcı olarak gelişiyle değil bir yargıç olarak bu dünyadaki isyanı bastırıp kendi egemenliğini kuracak olan olarak gelişiyle ilgilidir. Bir defasında birisine şöyle dediğini hatırlarsınız Luka 12. bölüm 14. ayet. İsa ona şöyle dedi. Ey adam, kim beni

0: üzerinizde yargıç ya da hakem yaptı. Henüz yargılamak için gelmemiştir. İlk gelişinde kurtarmak için geldi, hükmetmek için değil. Lütuf getirmeye gelmiştir, egemen olarak değil. Kurtarıcı olarak geldi. Şimdi bu ayeti vaftizci Yahya ile bağlantılı olarak aktaran müjde ayetlerine bakalım. Birincisi Matta 11. bölümde 9 ve 10. ayetlerdir. Öyleyse ne görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Evet, size şunu söyleyeyim. Gördüğünüz kişi peygamberlerden de üstündür. İşte habercimi senin önünden gönderiyorum. O önden gidip senin yolunu hazırlayacak diye yazılmış olan sözler onunla ilgilidir der. Aynı şekilde Markos 1. bölüm 2. ayette de şunu okuruz. Peygamber Yaşaya'nın kitabında şöyle yazılmıştır. İşte habercimi senin önünden gönderiyorum. O senin yolunu hazırlayacak. Sonra Luka 7. bölüm 27. ayette işte habercimi senin önünden gönderiyorum. O önden gidip senin yolunu hazırlayacak diye yazılmış olan sözler onunla ilgilidir der. Ve son olarak Yuhanna 1. bölüm 23. ayette Yahya, peygamber Yaşaya'nın dediği gibi Rabbin yolunu düzleyin diye çölde haykıranın sesiyim ben dedi. Bu sözler direkt olarak Yaşaya kitabından alınmıştır ama Malaki'nin de vaftizci Yahya ile ilgili aynı şeyleri söylediğini görüyoruz. Bu yüzden Tanrı'nın İsrail halkına verdiği cevap şudur. Tanrı onu önce bir kurtarıcı olarak yollayacak çünkü o lütufkardır ve kurtarmayı ister. Ama bu kadarla kalmaz. Antlaşmanın habercisi olarak yani dünyaya adalet ve yargı getirmek için tekrar gelecektir. Eğer beni Tanrı'nın günahı yargılamadığını ve günahkarların bugünkü adaletsizliklerinin yanlarına kâr kalmasını tasarladığına ikna edebilirseniz size doğrusunu söyleyeyim ki ona sırtımı çeviririm. Ama Tanrı yargılamayı tasarladığını çok açık bir şekilde bildirmektedir. Dostum eğer onu kurtarıcın olarak kabul etmezsen, istesen de istemesen de onu yargıcın olarak kabul etmek zorunda kalacaksın. İsa Mesih Yuhanna 5. bölüm 22. ayette Baba kimseyi yargılamaz, bütün yargılama işini oğula vermiştir dedi. Ve Vahiy kitabında onu büyük bir beyaz tahta oturuyor olarak görürüz. Ve kaybolmuş olanlar, fakiri ve zengini, yükseği ve alçağı, büyüğü ya da küçüğü o tahtın önünde duracaktır. Kim olduğun önemli değil, günahın cezasız kalmaz dostum. Antlaşmanın habercisi dediğinde hangi antlaşmadan söz ettiğini de anlamamız gerekir. Birçok kişi bunu İncil'deki yeni antlaşma olduğunu düşünüyor. Aslında bu Mesih'in ilk gelişinde değil Tanrı'nın İsrail halkıyla yaptığı antlaşmadan söz etmektedir. Bu antlaşma kutsal kitabın değişik yerlerinde de bildirilir. Örneğin Leviler kitabı 26. bölüm 9 ila 13. ayetler arasında şöyle okuruz. Size iyilikle bakacağım. Sizi verimli kılıp çoğaltacağım. Sizinle yaptığım antlaşmayı sürdüreceğim. Eski ürününüz yemekle tükenmeyecek. Yeni ürüne yer bulmak için eskisini boşaltmak zorunda kalacaksınız. Konutumu aranızda kuracak, size sırt çevirmeyeceğim. Aranızda yaşayacak, Tanrınız olacağım. Siz de benim halkım olacaksınız. Ben sizi Mısır'dan köle olmaktan kurtaran Tanrınız Rabbim. Boyunduruğunuzu kırdım, sizi başı dik yaşattım der. Bu Tanrı'nın İsrail halkıyla yaptığı antlaşmadır. Tanrı'nın bunu yasanın tekrarında yenilediğinde görürsünüz. Yasanın tekrarı eski yasanın onaylanması ve 40 yıl sonra onunla olan deneyimidir. Yasanın tekrarı 4. bölüm 23. ayette şöyle der. Tanrınız Rabbin sizinle yaptığı antlaşmayı unutmamaya, kendinize Tanrınız Rabbin yasakladığı herhangi bir şeyin suretinde put yapmamaya dikkat edin. Tabii ki İsrail Tanrı'nın yasakladığı şeyi yapmış, bilinmeyen karanlık dünyaya dönmüştü. Bu yüzden Malaki antlaşmanın habercisinin bir gün gelip bu antlaşmayı gerçekleştireceğini söyler. Tanrı onların arasında yaşayacaktır. Bu bölümün ilk ayetlerinde temizlenmek ve atlanmakla ilgili ayetlerin bulunmasının nedeni de budur. Bu ulus itaatkar olmadıkça, Tanrı onları temizleyip aklamadıkça Tanrı onların arasında yaşamaz. Aynı şey tabii ki günümüzde yapılan herhangi bir Hristiyan organizasyonu için de geçerlidir. Aradığınız Rab diyor, bu Tanrı'nın beden almış hali olan Rab İsa Mesih'e işaret eder. Ansızın tapınağa gelecekler. Bu söz onun tapınağa yakında geleceği anlamına değil, ansızın geleceği anlamına gelir. Kendisine Rab adı verilir. Bu onun tapınağıdır ve o antlaşmanın habercisidir. Bu yüzden bu kişinin Rab İsa Mesih olduğunu biliyoruz. İncil'de Rab İsa Mesih olarak bildiğimiz kişi eski antlaşmadaki antlaşmanın meleğidir. Malaki 3. bölüm 2. ayette ama onun geleceği güne kim dayanabilir? O belirince kim durabilir? Çünkü o maden arıtıcısının ateşi, çamaşırcının kül suyu gibi olacak der. Malaki'nin Mesih'in ikinci gelişinden söz ettiğini biliyoruz. Çünkü burada ele alınan konu yargıdır. Diyor ki onun geleceği güne kim dayanabilir? Bu Mesih'in ikinci gelişine açık bir şekilde işaret etmektedir. O belirince kim durabilir? Çünkü o maden arıtıcısının ateşi gibidir diyor. Maden arıtırken metal kızgın bir ateşin üstüne konulur ve erimeye başlayınca arındırılabilir ve sonunda metal saf hale gelir. Aynı şekilde çamaşırcının kül suyu gibi olacak diyor. Tanrı arındırma ve temizleme niyetindedir. Arındırma ve temizleme Rab yeryüzünde 1000 yıllık egemenliği kurunca bu dünyada hiç pislik kalmayacağı anlamına gelir. Malaki 3. bölüm 3. ayette gümüş eriyip arıtan gibi davranacak. Levillileri arındırıp altın gümüş temizler gibi temizleyecek. Böylece Rab'be doğrulukla sunular sunacaklar der. Rab 1000 yıllık egemenliğe girenleri temizleyecektir. Altın gümüş temizler gibi temizleyecek. Temizleme ve arındırma olmak üzere yapılan iki işleme burada işaret edilir. Temizleme burada da söylendiği üzere sabunlu olur ve ateş sınamak için kullanılır. Bu Tanrı'nın bizi arındırması ve sınamasının yollarına işaret eder. Malaki 3. bölüm 4. ayette geçmiş günlerde, geçmiş yıllarda olduğu gibi Rab Yahuda ve Yeruşalim'in sunacağı sunulardan hoşnut kalacak der. Rab Yahuda ve Yeruşalim'in sunacağı sunulardan hoşnut kalacak. Tanrı onların sunularından büyük zevk alacak çünkü sunuları sunanlar artık arınmış ve temizlenmiş olacaktır. Tanrı yüreğiniz doğru konuma gelip günahınızı terk edip günahınıza sırtınızı dönene kadar yerine getirdiğiniz dinsel ayinlerle dinsel kuralları yerine getirmekle ilgilenmez. Günaha düşebilirsiniz ama günahta kalırsanız Tanrı dininizi hiçbir şekilde kabul etmeyecektir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi Süleyman peygamberin zamanında İsrail Tanrı'ya bütün dünyaya tanıklık edecek bir biçimde hizmet etmişti. Malaki 3. bölüm 5. ayette her şeye egemen Rab yargılamak için size yaklaşacağım diyor. Büyücülere, zina edenlere, yalan yere ant içenlere, işçinin, dulun, öksüzün, yabancının hakkını çiğneyenlere, benden korkmayanlara karşı hemen tanık olacağım der. Yargılamak için size yaklaşacağım diyor Tanrı. Büyücülere karşı tanık olacağım. Yine bu karışık evlilikler, putlara tapan Tanrı yolundan uzak kadınlarla evlenmeleri yüzünden onların büyücülükleri, bilinmeyenle ilgileri ve cinlere tapınmaları İsrail'e girmişti. Hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde, özellikle de gelişmiş ülkelerde büyük ruhsal boşluğu doldurmak için pek çok insan bilinmeyene dönmektedir. Her tarafta boş inançlara, hurafelere, yıldız falcılıklarına bir yönelme, bir eğilim var. İşin acıklı yanı da tüm bunlar bu gelişmiş çağımızda olur. Nedeni ise basittir. İnsanlar kendilerini pek güvenlikte görmüyorlar ya da geleceklerinin güvenlikte olduklarını bilmiyorlar. Bu durum bu boşluğu doldurma işini yerine getirmeyen inanlar topluluğu için bir utanç kaynağı olmaktadır. Aynı zamanda zina edenlere diyor bu söz karılarını boşayıp yabancı putperest kadınlarla evlenenlerden söz eder. Yalan yere ant içenler yani yalancılar. İşçinin, dulun, öksüzün, yabancının, garibin hakkını yiyenlere diyor. Benden korkmayanlara karşı hemen tanık olacağım. Yani insanlar tanıklık etmiyorlardı. O zamanlarda aralarında yaşayan ve kendilerine tanıklık etmeleri gereken kişiler Tanrı halkının Tanrı'ya davranış biçimleri yüzünden Tanrı'dan yüz çeviriyorlardı. Malaki 3. bölüm 6. ayette ben Rabbim değişmem. Siz bunun için yok olmadınız ey Yakup soyu der. Tanrı yargı tanrısıdır ama aynı zamanda da lütufkardır. Edomlular gibi tamamen yok edilmemelerinin nedeni Tanrı'nın lütfuydu. Tanrı lütuf dolu olduğu için onlar telef olmadılar ve Tanrı hala lütufkardır. Çünkü Tanrı değişmez. Bunun için Tanrı'ya şükrediyoruz. Tanrı günümüzde hala yargı tanrısıdır. Bu kötülerin korkusu olmalıdır. Ama Tanrı aynı zamanda lütfu hiç değişmeyen bir Tanrı'dır ve bu da Tanrı'nın lütfunu kabul eden herkes için bir tesellidir. Şimdi halk dinsel günahları yüzünden de azarlanacak. Bu insanların Tanrı'ya verdiği küstahça cevaplardan 6.sına geldik. Kitapta bunlardan 8 tane var. Biz 5 tanesini gördük ve şimdi 6.sına bakacağız. Bu insanlar sanki Tanrı'yı sınava sokmaktaydılar. Tanrı bir şey söylüyor, onlar da kendisinden bunu kanıtlamasını istiyorlardı. Tanrı ulusa karşı 8 suçlama getirir ve onlar da Tanrı'ya 8 laubali ve küstah soruyla karşılık verirler. Tanrı sorularına nazikçe ama söylediklerinin altını çizerek cevap vermektedir. Onları gitmekte oldukları yok olma yolundan döndürmeye çalışır Tanrı. Bu soruları yorumlamak için durup bu soruları soran nesle bir göz gezdirmekte yarar var. İsrail halkı 70 yıl tutsak kaldıktan sonra geriye kalanlardan yurtlarına geri döndü. gönülsüz ve isteksiz bir şekilde kenti onarmaya ve tapınağı yeniden inşa etmeye başladılar. Köleliğin zorluk ve acılıklarını biliyorlardı. Mısır'da tuğla yapan ataları gibi onlar da içinde bulundukları durum yüzünden inliyorlardı. Ve yurtlarına döndükten sonra bile zorluklarla, zulümler ve cesaretsizlikle yüzleşmek durumundaydılar. Döndüklerinde mutlu olacaklarını ve her şeyin kolay ve rahat olacağını düşünüyorlardı ama öyle olmadı. Bunlar Tanrı'nın disiplin yöntemiydi. Tanrı bu yöntemleri onları düzeltmek için kullanıyordu ama bu yöntem amacına ulaşmadı. Disiplin insanı ya yumuşatır ya da katılaştırır. Bu insanlar kendilerini acılaştıran boyunduruğun altında katılaştılar ve yürekleri acılaştı. Demir kadar sert oldular. Hapisten çıkarılan ama değişmeyen bir tutuklu gibiydiler. Kölelikten kurtulmuşlardı ama belli ki gereken dersi de almamışlardı. Aslında Tanrı'nın onlar için yapacak daha fazla bir şeyi kalmamıştı. Tanrı'nın sonsuz ıslah etme yöntemleri bile tükendi. İsa Mesih 400 yıl sonra dünyaya geldiğinde orada bulunan Ferisiler ve Sadukiler bu neslin zehirli bitkisinden türemişti. Malaki'nin zamanında Tanrı'ya karşı ufak bir sivilce olan isyankarlık, Rab İsa Mesih'in zamanına kadar ulusu içten içe yiyen bir kanser haline gelmişti. Tanrı bu virüsün yayılmasını önlemeye çalıştı ve aleyhlerinde 8 suçlamada bulundu. Bu suçlamalara verdikleri cevaplar tavırlarını ortaya koymaktaydı. Bu suçlamaların her birinden suçlu olduklarını inkar ettiler ve Tanrı'nın hakkında böyle bir şeyi düşünmüş olmasına bile ne kadar şaşırdıklarını dile getirdiler. Suçsuz oldukları halde incitilmiş havasını yaşıyorlardı. Duyguları zedelenmiş gibi davranmaktaydılar. Çok alınmış gibi yaşayıp ellerini kaldırarak bu suçlamaların ne kadar haksız olduğunu göstermeye çalışıyorlardı. Bu halkın Tanrı'ya cevap olarak verdiği 6. alaylı sorudur. Tanrı şimdi halka bir talimat verecek. Malaki 3. bölüm 7. ayet. Atalarınızın günlerinden bu yana kurallarımı çiğnediniz. Onlara uymadınız. Bana dönün, ben de size dönerim diyor her şeye egemen Rab. Oysa siz nasıl döneriz diye soruyorsunuz. Ne kadar da akıllılar. Tanrı'ya diyorlar ki, sana dönmemiz gerektiğini söylüyorsun. Senden ayrıldığımızın farkında değiliz. Her ayin için tapınağa gidiyoruz. Hatta ondalıklarımızı veriyoruz senin için. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz ama senden ayrılmamışsak sana nasıl geri dönelim ki? Durumları o kadar kötüydü ki içinde bulundukları gerçek durumu anlayamıyorlardı. Bunun günümüzde kilisedeki birçok kişinin durumu olduğunu söyleyebilirim. Törenler bir bakıyorsunuz ki gerçeğin yerine geçiyor. Parlak gösteriler gücün yerine geçer. Ruhsallığın yerine estetik ve duyguların yerini ise kalıplar alıyor. Pek çok kişi imanlı dilini iyi biliyor ama Tanrı'nın gücünden yoksun. Tatsız bir ahlak anlayışı onları tatmin ediyor. Sadece birkaç düzeni yerine getirip her şeyin yolunda olduğunu düşünüyorlar ama Tanrı geri dönün, benden uzaklaştınız diyor. Bana dönün derken Tanrı ne demek ister? Tanrı sadece halkına tövbe edin, bana dönün demektedir. Gördüğünüz gibi iman etmeyen kişi Rab eve dönüyorum ezgisini söylediğinde bunu yerine getirmez. İmanlı olmayan daha önce eve gitmemiştir ki Tanrı'nın evinde olsun. Kaybolan oğlun eve dönmeden önce evden ayrılması gerekiyordu. Bütün bu zaman boyunca da bir oğuldu. Ama evinden ayrılmıştı. Bu yüzden de tövbe etmesi ve düşüncelerini yenilemesi gerekiyordu. İncil'e gelene kadar tövbe etmenin ne anlama geldiğini tam olarak anlamıyoruz. Grekçe'de bir söz olan metonia sözcü fikrini değiştirmek demektir. Bir yere doğru yürürken yanlış yoldan gittiğini anlamak ve geri dönüp ters yönde ilerlemektir. Şimdi Tanrı halkına tövbe etmek konusundan bahseder. İncil'de Tanrı tövbe et dediğinde hitap ettiği kişilerin her zaman inanlı olmaları ilginçtir. Tanrı çocukları olması gereken kişilere tövbe et der. Vahiy kitabında Tanrı 7 kilisenin her birine bir mesaj yollar. Bu kiliselerin 5'ine tövbe edin demektedir ama şehit olan İzmir kilisesine bunu söylemedi. Kendisi için ölüyorlardı, bu yüzden onlara böyle söylemedi ve Tanrı sözüne sımsıkı tutunan Philadelphia kilisesine de tövbe etmelerini söylemedi ama Laodikya dahil diğer kiliselere verdiği mesaj tövbe mesajıdır. Birisi kalkıp yani İsa'ya gelen kurtulmamış kişinin tövbe etmesi gerekmiyor mu diye soracaktır. Dostlarım, edilmesi gereken tövbe iman etme kelimesinde zaten bulunmaktadır. Elçi Paulus'un Selaniklilere verdiği mesajda 1. Selanikliler 1. bölüm 9 ve 10. ayetlerde şöyle der. Çünkü herkes bizi ne kadar iyi karşıladığınızı anlatıp duruyor. Yaşayan gerçek Tanrı'ya kulluk etmek, onun ölümden dirilttiği ve bizleri gelecek gazaptan kurtaran oğlu İsa'nın göklerden gelişini beklemek üzere putlardan Tanrı'ya nasıl döndüğünüzü anlatıyorlar der. Elçi Paulus Selanik'e gittiği zaman tam bir putperestlik içinde yaşıyorlardı ama onlara bu konuda vaaz vermedi. Alkolizm ya da buna benzer herhangi bir şeyi konusunda da Elçi Paulus'un vaaz verdiğini görmüyoruz. Bu yüzden ben de bu şekilde konuşmuyorum. Sadece İncil bu konulara değindiğinde ben de aynı konulardan bahsederim. Bizim kaybolmuş dünyaya vermemiz gereken cevap Paulus'un Filipili zindancıya verdiği mesajın aynısıdır ve elçilerin işleri 16. bölüm 31. ayette kaydedilmiştir. Onlar Rab İsa'ya iman et, sen de ev halkında kurtulursunuz dediler. İman etmek, etmemiz gereken tek tövbedir. Elçi Paulus Selanik'te müjdeyi bildirdiğinde tövbe etmeyle ilgili vaazlar verdi mi? Hayır. Mesih hakkında konuştu. Putlardan Tanrı'ya nasıl döndünüz diyor. Selanikliler bir yönde gidiyorlardı ve Paulus, size günahlarınız için ölen İsa Mesih'ten bahsetmek istiyorum dedi ve Selanikliler Mesih'e döndüler. Dostum, kendisine dönecek bir şeyin var olması gerekir. Bir adama sadece tövbe et diyemezsiniz. Aynı zamanda Mesih'e ihtiyacı olduğunu da göstermeniz gerekir ve Mesih'e dönünce zaten bu şeylere de sırtınızı çevirmiş olursunuz. Ancak Tanrı'nın çocuklarından birçoğu kaybolan oğul gibi uzak bir ülkeye gider ve Tanrı tövbe et, eve dön dediğinde eve dönmesi gereken kişi budur. Eve dönmesi gereken birçok inanlı var. Bu inanlar için bir mesajdır. Tanrı İsrail'deki çocuklarını bana dönerseniz ben de size dönerim diye yanıtlar. Kaybolan oğul eve döndüğünde dayak yemedi. Ama uzak ülkedeyken yeterince dayak yemişti. O domuz ahırının harika bir mekan olduğunu hepimiz çok açık ve net olarak biliyoruz değil mi? Günaha düşen her inanlı günahın beklediği kadar eğlenceli olmadığını da görecektir. Çoğumuz bunu söyleyebiliriz. Önemli olan domuz ahırından çıkmaktır. Dostlarım, domuz ahırını seven tek yaratık domuzlardır. Oğullar domuz ahırını sevmezler ve ahırdan ayrılacaklardır. Malaki'nin zamanında yaşayan insanlar Tanrı'ya dönmeleri gerektiğini ve tövbe etmeleri gerektiğini kabul etmiyorlardı. Çünkü dinsel kuralları ve ayinleri yerine getiriyoruz. Tövbe et derken ne demek istiyorsun diye Tanrı'ya soruyorlardı. Dinsel kurallar ve ayinleri yerine getiriyorsunuz ama kalbiniz benden uzak der Tanrı. Aynı şey günümüzdeki birçok muhafazakar kilise içinde geçerlidir. İnsanlar küçük kuralları, ayinleri yerine getirebilirler. Kendimize ait bir inanlı dilimiz dahi var. İnsanlar ne zaman Tanrı'ya şükürler olsun diyeceklerini ve ne zaman haleluya diyeceklerini biliyorlar ama kalpleri Tanrı'dan uzakta olabilir. İsrail, nereye dönelim? Nasıl tövbe edelim? Biz güzel insanlarız. Bizim tövbe etmemiz gerekmiyor diyordu. Dışarıdakilerin tövbe etmesi gerekiyor diye düşünüyorlardı. Bugünlerde kiliselerde kendisi dışında herkesin tövbe etmesi gerektiğini düşünen pek çok kişi var. Ama sevgili dostlarım, bizim de tövbe etmemiz gerekmektedir. Tanrı'ya bugün dönmemiz gerekiyor. İnsanlar bu şekilde karşılık verince Tanrı burada yaralarını gerçekten açar ve bu onları acıtacaktır. Burası hoş olmayacağı için bazıları beni dinlemek istemeyebilir. Malaki kitabının şimdiye kadar hoş bir kitap olduğunu düşünmedim. Ama yine de hoşuma gidiyor çünkü Malaki'nin size ve herkese olduğu gibi direkt olarak bana da hitap ettiğini biliyorum ve bu konuda konuşmaya ihtiyacımız var. Ünlü yorumcu Dr. Vernon McGee diyor ki, kanser olduğumda doktorum harika bir doktordu ama bana şimdiye dek gittiğim doktorların hepsinden daha sert davrandı. Arada bir bana teşvik dolu bir söz söylemesi için uğraştım ama bunu yapmadı. Bir ağrı kesici yazdırmaya çalıştım ama yazmadı. Her şeyi olması gerektiği gibi yaptı diyor Dr. Vernon McGee. Bu adamı seviyorum çünkü her şeyi olduğu gibi söyledi. Eğer kanser olduysanız ve kanser hala vücudunuzdaysa her şeyi olduğu gibi bilmek istersiniz ve sonsuz ruhumla ilgili ruhsal konularda da duymak kolay olmasa bile birisinin bana doğruyu söylemesini isterim diyor. Tanrı size doğruyu söylemekten hiç çekinmez. Malaki 3. bölüm 8. ayete geldiğimizde bu insanların verdiği 7. alaylı cevaba geliyoruz. Bu kitapta 8 kere düşüncesizce yanıt verdiler. 8 kere huysuz çocuklar gibi Tanrı'nın yaptığı suçlamaları kabullenmediler. 8 kere bilmemezlikten gelerek söylediklerinden kaçmaya çalıştılar. Ve yine 8 kere dindarmış gibi davranarak cevap vermekten kaçındılar. Malaki 3. bölüm 8. ayette "İnsan Tanrı'dan çalar mı? Oysa siz benden çalıyorsunuz. Senden nasıl çalıyoruz?" diye soruyorsunuz. "Ondalıkları, sunuları çalıyorsunuz." der. İnanlar topluluğunun birçoğunda tapınmadan sonra kutsamada bulunmak yerine herhalde söylenmesi gereken "durun hırsızlar, Tanrı'yı soyuyorsunuz" olmalıydı ve bu durumda topluluk herhalde şöyle yanıt verecekti. "Bizden bahsetmiyorsun herhalde, biz sunularımızı cömertçe veriyoruz. Öyle mi yaptın dostum? Bunu dinle. İnsan Tanrı'dan çalar mı? Oysa siz benden çalıyorsunuz. Senden nasıl çalıyoruz?" diye soruyorsunuz. Tanrı'nın verdiği cevap şu: ondalıkları, sunuları çalıyorsunuz. Tanrı'nın bu insanlardan bir şey almaya çalışan bir despot olduğunu düşünüyorsanız yanılırsınız. Aslında Tanrı onları bereketliyordu ve diyordu ki, onda dokuzunu almanıza izin veriyorum. Siz de bana onda birini geri verin. Bu noktada açığa kavuşturmamız gereken bazı noktalar var. İlk olarak kutsal kitabı dikkatli bir şekilde incelediğinizde anlayacağınız gibi İsrail halkı sadece bir ondalık vermiyordu. İsrail'in verdiği ondalıklarının listesinin verildiği Dr. Fernbeck'in Malaki ile ilgili harika kitabından şu değerli bilgileri size aktarayım. İsrail'deki sunular ilk ürünlerdendi. Tahılın, şarabın ve zeytinyağının 60'ta birinden daha az olmayacak şekilde verilmeliydi. Yasanın tekrarı 18. bölüm 4. ayet böyle söylerdi. Aynı zamanda Leviler 27. bölüm 30 ila 33. ayetler arasına bakarsanız, ilk ürünler verildikten sonra kalanların ondalığı bu Levillere geçimleri için verilirdi. Leviler tarafından rahiplere verilen ondalık ise sayılar 18. bölüm 26, 27 ve 28. ayetlerdeydi. Cemaatin Leviler ve aileleri için tapınma çadırında verdikleri ikinci ondalıkta yasanın tekrarı 12. bölüm 18. ayette yer almaktaydı. Aynı zamanda 3 yılda bir fakirler için verilen bir ondalık daha yasanın tekrarı 14. bölüm 28. ayette buyurulmaktaydı. Şimdi sonuncusuna daha yakından bakmak istiyorum çünkü bunun bugün de yapılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. İktidarların fakirlere yardım etmek için çok şey yaptığının farkındayım. Belki de bürokratlara yardım etmek için bu ama önemli olan fakirler için ayrılan parayı kimin aldığıdır. Ama ben inanlar topluluğunun bunun altını daha çok çizmesi gerektiğini düşünüyorum. Tanrı'nın İsrail'e verdiği talimata bakalım. Yuhanna 14. bölüm 28 ve 29. ayette "Size gidiyorum ama yanınıza döneceğim dediğimi işittiniz. Beni sevseydiniz babaya gideceğim için sevinirdiniz. Çünkü baba benden üstündür. Bunları size şimdiden her şey olup bitmeden önce söyledim. Öyle ki bunlar olunca inanasınız." diyor.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 9. Bölüm. İsa Saul'a görünüyor.
1: Saul ise Rabbin öğrencilerine karşı hala tehdit ve ölüm soluyordu. Başkâhine gitti. Şam'daki havralara verilmek üzere mektuplar yazmasını istedi. Orada İsa'nın yolunda yürüyen kadın erkek kimi bulsa tutuklayıp Yeruşalim'e getirmek niyetindeydi. Yol alıp Şam'a yaklaştığı sırada birdenbire gökten gelen bir ışık çevresini aydınlattı. Yere yıkılan Saul bir sesin kendisine "Saul, Saul neden bana zulmediyorsun?" dediğini işitti. Saul, "Ey efendim, sen kimsin?" dedi. "Ben senin zulmettiğin İsa'yım," diye yanıt geldi. "Hadi kalk ve kente gir. Ne yapman gerektiği sana bildirilecek." Saul'le birlikte yolculuk eden adamların dilleri tutuldu. Oldukları yerde kala kaldılar. Sesi duydularsa da kimseyi göremediler. Saul yerden kalktı ama gözlerini açtığında hiçbir şey göremiyordu. Sonra kendisini elinden tutup Şam'a götürdüler. 3 gün boyunca gözleri görmeyen Saul hiçbir şey yiyip içmedi. Şam'da Hananya adında bir İsa öğrencisi vardı. Bir görümde Rab ona "Hananya" diye seslendi. "Buradayım ya Rab," dedi Hananya. Rab ona "Kalk," dedi. "Doğru sokak denilen sokağa git ve Yahuda'nın evinde Saul adında Tarsuslu birini sor. Şu anda orada dua ediyor." Görümünde yanına Hananya adlı birinin geldiğini ve gözlerini açmak için ellerini kendisinin üzerine koyduğunu görmüştür. Hananya şöyle karşılık verdi. "Ya Rab, birçoklarının bu adam hakkında neler anlattıklarını duydum. Yeruşalim'de senin kutsallarına nice kötülük yapmış. Burada da senin adını anan herkesi tutuklamak için başkâhinlerden yetki almıştır." Rab ona "Git," dedi. "Bu adam benim adımı öteki uluslara, krallara ve İsrailoğullarına duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır. Benim adım uğruna ne kadar sıkıntı çekmesi gerekeceğini ona göstereceğim." Bunun üzerine Hananya gitti, eve girdi ve ellerini Saul'un üzerine koydu. "Saul kardeş," dedi. "Sen buraya gelirken yolda sana görünen Rab, yani İsa, gözlerin açılsın ve kutsal ruhla dolasın diye beni yolladı." O anda Saul'un gözlerinden balık pulunu andıran şeyler düştü. Saul yeniden görmeye başladı. Kalkıp vaftiz oldu. Sonra yemek yiyip kuvvet buldu.
0: Saul Şam'da ve Yeruşalim'de.
1: Saul birkaç gün Şam'daki öğrencilerin yanında kaldı. Havralarda İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu hemen duyurmaya başladı. Onu duyanların hepsi şaşkına döndü. Yeruşalim'de bu adı ananları kırıp geçiren adam bu değil mi? Buraya da öylelerini tutuklayıp başkâhinlere götürmek amacıyla gelmedi mi diyorlardı. Saul ise günden güne güçleniyordu. İsa'nın Mesih olduğuna dair kanıtlar göstererek Şam'da yaşayan Yahudileri şaşkına çeviriyordu. Aradan günler geçti. Yahudiler Saul'u öldürmek için bir düzen kurdular. Ne var ki kurdukları düzenle ilgili haber Saul'e ulaştı. Yahudiler onu öldürmek için gece gündüz kentin kapılarını gözlüyorlardı. Ama Saul'un öğrencileri geceleyin kendisini aldılar, kentin surlarından sarkıttıkları bir küfe içinde aşağı indirdiler. Saul Yeruşalim'e varınca oradaki öğrencilere katılmaya çalıştı. Ama hepsi ondan korkuyor, İsa'nın öğrencisi olduğuna inanamıyorlardı. O zaman Barnaba onu alıp elçilere götürdü. Onlara Saul'un Şam yolunda Rabbi nasıl gördüğünü, Rabbin de onunla konuştuğunu, Şam'da ise onun İsa adını nasıl korkusuzca duyurduğunu anlattı. Böylelikle Saul, Yeruşalim'de girip çıktıkları her yerde öğrencilerle birlikte bulunarak Rabbin adını korkusuzca duyurmaya başladı. Dili Grekçe olan Yahudilerle konuşup tartışıyordu ama onlar onu öldürmeyi tasarlıyorlardı. Kardeşler bunu öğrenince onu Sezarya'ya götürüp oradan Tarsus'a yolladılar. Bütün Yahudiye, Celile ve Samiriye'deki inanlılar topluluğu esenliğe kavuştu. Gelişen ve Rab korkusu içinde yaşayan topluluk kutsal ruhun yardımıyla sayıca büyüyordu.
0: Eneas ve Tabita.
1: Bu arada her tarafı dolaşan Petrus, Lidda'da yaşayan kutsallara da uğradı. Orada Eneas adında birine rastladı. Eneas felçliydi. 8 yıldan beri yatalaktı. Petrus ona, "Eneas, İsa Mesih seni iyileştiriyor," dedi. "Kalk, yatağını topla." Eneas hemen ayağa kalktı. Lidda ve Şaron'da yaşayan herkes onu gördü ve Rab'be döndü. Yafa'da İsa öğrencisi olan Tabita adında bir kadın vardı. Tabita, ceylan anlamına gelir. Bu kadın her zaman iyilik yapıp yoksullara yardım ederdi. O günlerde hastalanıp öldü. Ölüsünü yıkayıp üst kattaki odaya koydular. Lydda, Yaffa'ya yakın olduğundan Petrus'un Lydda'da bulunduğunu duyan öğrenciler ona iki kişi yollayıp vakit kaybetmeden yanımıza gel diye yalvardılar. Petrus kalkıp onlarla birlikte gitti. Eve varınca onu üst kattaki odaya çıkardılar. Bütün dul kadınlar ağlayarak Petrus'un çevresinde toplandılar. Ona Ceylan'ın kendileriyle birlikteyken diktiği entarilerle üstlükleri gösterdiler. Petrus herkesi dışarı çıkarttı, diz çöküp dua etti. Sonra ölüye doğru dönerek "Tabita kalk" dedi. Kadın gözlerini açtı, Petrus'u görünce doğrulup oturdu. Petrus elini uzatarak onu ayağa kaldırdı. Sonra kutsallarla dul kadınları çağırdı. Ceylan'ı diri olarak onlara teslim etti. Bu olayın haberi bütün Yaffa'ya yayıldı ve birçokları Rab'be inandı. Petrus uzunca bir süre Yaffa'da Simon adında bir dericinin evinde kaldı.
0: 10. Bölüm İman Eden Yüzbaşı.
1: Sezarya'da Cornelius adında bir adam vardı. İtalyan taburunda yüzbaşıydı. Dindar bir adamdı. Hem kendisi hem de bütün ev halkı Tanrı'dan korkardı. Halka çok yardımda bulunur, Tanrı'ya sürekli dua ederdi. Bir gün saat 3 sularında bir görümde Tanrı'nın bir meleğinin kendisine geldiğini açıkça gördü. Melek ona "Cornelius" diye seslendi. Cornelius korku içinde gözlerini ona dikti. "Ne var efendim?" dedi. Melek ona şöyle dedi. "Duaların ve sadakaların anılmak üzere Tanrı katına ulaştı. Şimdi Yaffa'ya adam yolla. Petrus olarak da tanınan Simon'u çağır." Petrus, evi deniz kıyısında bulunan Simon adlı bir dericinin yanında kalıyor. Kendisiyle konuşan melek uzaklaştıktan sonra Cornelius iki uşağıyla özel yardımcılarından dindar bir askeri çağırdı. Kendilerine her şeyi anlattıktan sonra onları Yaffa'ya gönderdi.
0: Petrus'un görümü.
1: Ertesi gün onlar yol alıp kente yaklaşırlarken saat 12 sularında Petrus dua etmek için dama çıktı. Acıkınca da yemek istedi. Yemek hazırlanırken Petrus kendinden geçti. Göğün açıldığını ve büyük bir çarşafı andıran bir nesnenin dört köşesinden sarkıtılarak yeryüzüne indirildiğini gördü. Çarşafın içinde yeryüzünde yaşayan her türden dört ayaklı hayvanlar, sürüngenler ve kuşlar vardı. Bir ses ona "Kalk Petrus, kes ve ye" dedi. "Asla olmaz ya Rab" dedi Petrus. "Hiçbir zaman bayağı ya da murdar herhangi bir şey yemedim." Ses tekrar ikinci kez duyuldu. Petrus'a "Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen bayağı deme" dedi. Bu üç kez tekrarlandı. Sonra çarşafı andıran nesne hemen göğe alındı. Petrus şaşkınlık içindeydi. Gördüğü görümün ne anlama gelebileceğini düşünürken Cornelius'un gönderdiği adamlar sonra Simon'un evinin kapısına kadar geldiler. Evdekilere seslenerek "Petrus diye tanınan Simon burada mı kalıyor?" diye sordular. Petrus hala görümün anlamını düşünürken ruh ona "Bak, üç kişi seni arıyor" dedi. "Hadi kalk, aşağı in. Hiç çekinmeden onlarla git. Çünkü onları ben gönderdim." Petrus aşağı inip adamlara "Aradığınız kişi benim" dedi. "Gelişinizin sebebi ne acaba?" Doğru ve Tanrı'dan korkan, bütün Yahudi ulusunca iyiliğiyle tanınan Cornelius adında bir yüzbaşı var dediler. Kutsal bir melek ona "Seni evine çağırtıp senin söyleyeceklerini dinlemesini" buyurdu. Bunun üzerine Petrus onları içeri alıp konuk etti.
0: Petrus Cornelius'un evinde.
1: Ertesi gün Petrus kalktı, onlarla birlikte yola çıktı. Yaffa'daki kardeşlerden bazıları da ona katıldı. İkinci gün Sezarya'ya vardılar. Bu arada Cornelius akraba ve yakın dostlarını toplamış onları bekliyordu. Eve giren Petrus'u karşıladı, tapınırcasına ayaklarına kapandı. Petrus ise onu ayağa kaldırarak "Kalk, ben de insanım" dedi. Petrus Cornelius'la konuşa konuşa içeri girdiğinde birçok insanın toplanmış olduğunu gördü. Onlara şöyle dedi. "Bir Yahudinin başka ulustan biriyle ilişki kurmasının, onu ziyaret etmesinin töremize aykırı olduğunu bilirsiniz. Oysa Tanrı bana hiç kimseye bayağı ya da murdar dememem gerektiğini gösterdi. Bu nedenle çağrıldığım zaman hiç itiraz etmeden geldim. Şimdi beni ne amaçla çağırdığınızı sorabilir miyim?" Cornelius, "Üç gün önce bu sıralarda saat 3'te evimde dua ediyordum" dedi. Birdenbire parlak giysili bir adam önüme çıkıverdi. "Cornelius" dedi. "Tanrı senin duanı işitti. Verdiğin sadakaları andı. Yaffa'ya adam yolla, Petrus diye tanınan Simon'u çağırdı. O deniz kıyısında oturan derici Simon'un evinde kalıyor. Bunun üzerine sana hemen adam yolladım. Sen de lütfedip geldin. İşte şimdi biz hepimiz Rabbin sana buyurduğu her şeyi dinlemek üzere Tanrı'nın önünde toplanmış bulunuyoruz. O zaman Petrus söz alıp şöyle dedi. Tanrı'nın insanlar arasında ayrım yapmadığını ama kendisinden korkan ve doğru olanı yapan kişiyi ulusuna bakmaksızın kabul ettiğini gerçekten anlıyorum. Tanrı'nın herkesin Rabbi olan İsa Mesih aracılığıyla esenliği müjdeleyerek İsrailoğullarına ilettiği bildirden haberiniz vardır. Yahya'nın vaftiz çağrısından sonra Celile'den başlayarak bütün Yahudiye'de meydana gelen olayları Tanrı'nın Nasıralı İsa'yı nasıl kutsal ruhla ve kudretle mesettiğini biliyorsunuz. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor, iblisin baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı onunla birlikteydi. Biz İsa'nın Yahudilerin ülkesinde ve Yeruşalem'de yaptıklarının hepsine tanık olduk. Onu çarmıha gerip öldürdüler. Ama Tanrı onu üçüncü gün diriltti ve açıkça görünmesini sağladı. İsa halkın tümüne değil de Tanrı'nın önceden seçtiği tanıklara, ölümden dirilmesinden sonra kendisiyle birlikte yiyip içen bizlere göründü. Tanrı tarafından ölülerle dirilerin yargıcı olarak atanan kişinin kendisi olduğunu halka duyurmamızı, buna tanıklık etmemizi buyurdu. Peygamberlerin hepsi onunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, ona inanan herkesin günahları onun adıyla bağışlanır. Petrus daha bu sözleri söylerken kutsal ruh konuşmayı dinleyen herkesin üzerine indi. Petrus'la birlikte gelen Yahudi imanlılar kutsal ruh armağanının öteki uluslardan olanların da üzerine dökülmesini şaşkınlıkla karşıladılar. Çünkü onların bilmedikleri dillerle konuşup Tanrı'yı yücelttiklerini duyuyorlardı. O zaman Petrus, "Bunlar tıpkı bizim gibi kutsal ruhu almışlar. Suyla vaftiz olmalarına kim engel olabilir?" dedi. Böylelikle onların İsa Mesih adıyla vaftiz olmalarını buyurdu. Sonra onlar Petrus'a birkaç gün yanlarında kalması için ricada bulundular.
0: 11. bölüm Petrus'un açıklamaları.
1: Elçilerle bütün Yahudiye'deki kardeşler öteki ulusların da Tanrı'nın sözünü kabul ettiklerini duydular. Ama Petrus Yeruşalim'e gittiği zaman sünnet yanlıları onu eleştirdiler. Sünnetsiz kişilerin evine gidip yemek yemişsin dediler. Petrus baştan başlayarak olanları tek tek onlara anlattı. Ben Yafa kentinde dua ediyordum dedi. Kendimden geçerek bir görüm gördüm. Büyük bir çarşafı andıran bir nesnenin dört köşesinden sarkıtıldığını, bunun gökten inip benim bulunduğum yere kadar geldiğini gördüm. Gözlerimi çarşafa dikip dikkatle baktım. Çarşafın içinde yeryüzünde yaşayan dört ayaklılar, yabanıl hayvanlar, sürüngenler ve kuşlar gördüm. Sonra bir sesin bana kalk Petrus, kes ve ye dediğini işittim. Asla olmaz ya Rab dedim. Ağzıma hiçbir zaman bayağı ya da murdar bir şey girmedi. Ses ikinci kez gökten geldi. Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen bayağı deme dedi. Bu üç kez tekrarlandı. Sonra her şey yeniden göğe alındı. Tam o sırada Sezarya'dan bana gönderilen üç kişi bulunduğumuz evin önünde durdular. Ruh bana ayrım gözetmeden onlarla birlikte gitmemi söyledi. Bu altı kardeş de benimle geldiler. Varıp adamın evine girdik. Adam bize evinde beliren meleği nasıl gördüğünü anlattı. Melek ona şöyle demiş. Yafa'ya adam yolla. Petrus diye tanınan Simon'u çağırdı. O sana senin ve bütün ev halkının kurtuluş bulacağı sözler söyleyecek. Ben konuşmaya başlayınca kutsal ruh başlangıçta bizim üzerimize indiği gibi onların da üzerine indi. O zaman Rabbin söylediği şu sözü anımsadım. Yahya suyla vaftiz etti. Sizler ise kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Böylelikle Tanrı, Rab İsa Mesih'e inanmış olan bizlere verdiği armağanın aynısını onlara verdiyse, ben kimim ki Tanrı'ya karşı koyayım? Bunları dinledikten sonra yatıştılar. Tanrı'yı yücelterek şöyle dediler. Demek ki Tanrı, tövbe etme ve yaşama kavuşma fırsatını öteki uluslara da vermiştir.
0: Antakya'daki imanlılar.
1: İstefanos'un öldürülmesiyle başlayan baskı sonucu dağılan imanlılar, Fenike, Kıbrıs ve Antakya'ya kadar gittiler. Tanrı sözünü sadece Yahudilere duyuruyorlardı. Ama içlerinden Kıbrıslı ve Kireneli olan bazı adamlar, Antakya'ya gidip Greklerle de konuşmaya başladılar. Onlara Rab İsa ile ilgili müjdeyi bildirdiler. Onların arasında etkin olan Rabbin gücü sayesinde çok sayıda kişi inanıp Rab'be döndü. Olup bitenlerin haberi Yeruşalim'deki kiliseye ulaştı. Bunun üzerine imanlılar Barnaba'yı Antakya'ya gönderdiler. Kutsal ruhla ve imanla dolu iyi bir adam olan Barnaba, Antakya'ya varıp Tanrı lütfunun meyvelerini görünce sevindi. Herkesi candan ve yürekten Rab'be bağlı kalmaya özendirdi. Sonuç olarak Rab'be daha birçok kişi kazanıldı. Sonra Barnaba, Saul'u aramak için Tarsus'a gitti. Onu bulunca da Antakya'ya getirdi. Böylece Barnaba ile Saul bir yıl boyunca oradaki inanlılar topluluğuyla bir araya gelerek büyük bir kitleyi eğittiler. Öğrencilere ilk kez Antakya'da Mesihçiler adı verildi. O günlerde Yeruşalim'den Antakya'ya bazı peygamberler geldi. Bunlardan Hagavos adlı biri ortaya çıkıp bütün dünyada şiddetli bir kıtlık olacağını ruh aracılığıyla bildirdi. Bu kıtlık Claudius'un imparatorluğu sırasında oldu. Öğrenciler her biri kendi gücü oranında Yahudiye'de yaşayan kardeşlere gönderilmek üzere yardım toplamayı kararlaştırdılar. Bu kararı yerine getirip bağışlarını Barnaba ve Saul'un eliyle kilisenin ihtiyarlarına gönderdiler.
0: 12. Bölüm Petrus'un hapisten kaçışı.
1: O sırada Kral Herodes kiliseden bazı kişilere eziyet etmeye başladı. Yuhanna'nın kardeşi Yakup'u kılıçla öldürttü. Yahudilerin bundan memnun kaldığını görünce ardından Petrus'u da yakalattı. Bunu mayasız ekmek bayramı sırasında yaptı. Petrus'u tutuklatıp hapse attırdı ve dörder kişilik dört takım askerin gözetimine teslim etti. Fısıh bayramından sonra onu halkın önünde yargılamak niyetindeydi. Bu nedenle Petrus hapiste tutuldu. Ama inanlılar topluluğu onun için Tanrı'ya hararetle dua ediyordu. Petrus, Herodes'in kendisini yargılayacağı günden önceki gece çift zincirle bağlı olarak iki askerin arasında uyuyordu. Kapıda duran nöbetçiler de zindanın güvenliğini sağlıyordu. Birdenbire Rabbin bir meleği göründü ve hücrede bir ışık parladı. Melek, Petrus'un böğrüne dokunup onu uyandırdı. "Çabuk kalk," dedi. O anda zincirler Petrus'un bileklerinden düştü. Melek ona, "Kuşağını bağla, çarıklarını giy," dedi. Petrus da söyleneni yaptı. "Abana giy, beni izle," dedi melek. Petrus onu izleyerek dışarı çıktı. Ama meleğin yaptığının gerçek olduğunu anlamıyor, bir görüm gördüğünü sanıyordu. Birinci ve ikinci nöbetçiyi geçerek kente açılan demir kapıya geldiler. Kapı önlerinde kendiliğinden açıldı. Dışarı çıkıp bir sokak boyunca yürüdüler. Sonra melek ansızın Petrus'un yanından ayrıldı. O zaman kendine gelen Petrus, "Rabbim bana meleğini gönderdiğini şimdi gerçekten anlıyorum," dedi. O, beni Herodes'in elinden ve Yahudi halkının uğrayacağımı umduğu bütün belalardan kurtardı. Petrus olanların farkına varınca Markos diye tanınan Yuhanna'nın annesi Meryem'in evine gitti. Orada birçok kişi toplanmış dua ediyordu. Petrus'un dış kapıyı çalması üzerine Roda adlı bir hizmetçi kız kapıya bakmaya gitti. Petrus'un sesini tanıyan kız sevincinden kapıyı açmadan tekrar içeri koşarak "Petrus kapıda duruyor," diye haber verdi. "Çıldırmışsın sen," dediler ona. Ama kız üsteleyince "Onun meleği olmalı," dediler. Petrus ise kapıyı çalmaya devam etti. Kapıyı açıp onu görünce şaşıp kaldılar. Petrus eliyle susmalarını işaret ederek Rabbin onu zindandan nasıl çıkardığını anlattı. Sonra "Bu haberleri Yakup'la öbür kardeşlere iletin," diyerek oradan ayrılıp başka bir yere gitti. Askerler sabahleyin büyük bir telaşa kapıldılar. Birbirlerine "Petrus'a ne oldu?" diye sordular. Herodes onu arattı, bulamayınca da nöbetçilere sorguya çekti ve idam edilmeleri için buyruk verdi.
0: Kral Herodes'in ölümü.
1: Bundan sonra Herodes Yahudiye'den Sezarya'ya gidip bir süre orada kaldı. Bu arada Sur ve Sayda altlarına ateş püskürüyordu. Bunlar birleşip kendisiyle görüşmeye geldiler. Önce kralın baş danışmanı Blastus'u kendi taraflarına çekerek barış isteğinde bulundular. Çünkü kendi ülkelerinin gereksindiği yiyecekler kralın ülkesinden sağlanıyordu. Belirlenen günde krallık giysilerini giyen Herodes tahtına oturarak halka bir konuşma yaptı. Halk, "Bu bir insanın sesi değil, bir ilahın sesidir," diye bağırıyordu. O anda Rabbin bir meleği Herodes'i vurdu. Çünkü Tanrı'ya ait olan yüceliği kendine mal etmişti. İçi kurtlarca kemirilerek can verdi. Tanrı'nın sözü ise yayılıyor, etkisini artırıyordu. Görevlerini tamamlayan Barnaba ile Saul, Markos diye tanınan Yuhanna'yı yanlarına alarak Yeruşalem'den döndüler.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

Thank you, Jesus.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Tanrı'nın lütfuyla yetkinleşmek.
1: Sevgili dinleyenler, öncelikle herkese merhabalar diliyorum. Bugünkü çalışmamız bir önceki çalışmamızın devamı olduğu için sanırım kısa bir tekrar yerinde olur. Bugünkü programımızın konusunu geçen haftaki verdiğimiz ismin devamı olarak tekrar etmekte fayda olduğunu görüyorum. Savaş için donanmak. Bugünkü çalışmamız bir önceki çalışmamızın devamı olduğu için sanırım kısa bir tekrar yerinde olur. Çalışmamızın adı Savaş için donanmaktı. Metnimiz Efesliler 6. bölüm 14 ila 20. ayetleridir. Çalışmamıza başladığımız zaman metnimizin iki yolla savaş için donanmamız gerektiğini söylemiştik. İlk yol inanlının zırhıydı. Çalışmamızın bu bölümünde her bir zırh parçasını teker teker incelemeye başlamıştık. Gerçek kuşağı ile başladık. Kuşağın zırhın tümünün temeli olduğunu öğrendik. Beli sarar, zırhın diğer parçalarının vücuda sıkı sıkı bağlamasını sağlardı. Ayrıca farklı silahlarda bu kemere takılırdı. Gerçeğin şeytana karşı olan başlıca silahımız olduğunu gördük. Eğer Tanrı'nın sözünün mutlak gerçek olduğuna inanmıyorsak, o zaman bu savaşı tek kolumuzu arkamıza bağlı olarak savaşıyoruz demektir. Düşmanımızın saldırıları şiddetlendiği zaman dayanamayız. Daha sonra göğüse takılan doğruluk zırhına baktık. Göğüs zırhının çoğunlukla üst üste binen halkalardan, pullardan ya da levhalardan yapıldığını, bunların birbirlerine bedenin hareketiyle esneyecek şekilde tutturulduğunu ve ok, mızrak ya da kılıç gibi silahların bedene ulaşmasını engellediğini öğrendik. Genellikle ön ve arka olmak üzere iki parçadan oluşurdu. Baştan giyilir, üzerine kuşak ya da kemer bağlanırdı. Hayati önem taşıyan organları korumak içindi. Doğruluğumuz Mesih'e olan imanımızdan gelir. Ona iman ettiğimiz anda onun doğruluğu bizim olur. Ona iman ettikten sonra onun doğruluğunu yaşamlarımızda sergilemek bizim sorumluluğumuzdur. Doğruluk birinin kişiliğinden söz eder. Askerlerin pullu zırhı gibi doğru bir kişilik düşmanın attığı birçok ateşli oku engeller. Bir sonraki zırh parçamız, ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymektir. Bu benzetme bizlere, askerlerin karşılaştığı türden saldırılara karşı esenliğin müjdesiyle hazırlanmamız gerektiğini göstermektedir. Yunanca aslında kullanılan hazırlık sözcüğü, hazır olma durumundan söz eder. Asker nasıl savaşa engelsiz bir şekilde gidebilmek için çarıkları ayağında hazır bekliyorsa, İnandılar da aynı şekilde esenlik mesajını her durumda taşıyabilmek için çarıklarını giymiş olmalıdırlar. Sevgili dinleyenler, son olarak da iman kalkanını inceledik. Kalkan her yöne hareket ettirilebileceği için her bölge için ek koruma sağlar dedik. İmanı inanmak ve güvenmek olarak tanımladık. Tanrı'nın vaatlerine olan güvenimiz, şeytanın yalanlarını fark edip onu her seferinde yenilgiye uğratmamızı sağlar. İmanın en üst örneği İsa'dır. Onun örneğini izleyerek şeytana karşı koymada başarılı olabiliriz. Ancak bu kalkanın bizi koruyacağına tüm yüreğimizle inanmak zorundayız. Böylece bir önceki çalışmamızı hep beraber hatırlamış olduk. Bugünkü çalışmamızdaki metnimiz Efesliler 6. bölüm 14'ten 20'ye kadar olan ayetleri sizlere okurken kutsal kitaplarınızdan mümkünse takip etmenizi diliyorum. Şimdi Efesliler 6. bölüm 14 ile 20. ayetlerine bakalım. Böylece belinizi gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. Bunların hepsine ek olarak şeytanın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını elinize alın. Kurtuluş miğferini ve Tanrı sözü olan ruhun kılıcını alın. Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman ruhun yönetiminde dua edin. Bu amaçla tüm kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun. Benim için de dua edin ki ağzımı her açışımda bana gerekli söz verilsin. Böylece müjdenin sırrını cesaretle bildirebileyim. Uğruna zincir vurulmuş durumda elçilik ettiğim müjdeyi gerektiği gibi cesaretle duyurabilmem için dua edin. Sevgili dinleyenler, metnimizin iki yolla savaş için donanmamız gerektiğini bizlere açıkladığını sizlere yeniden hatırlatmak istiyorum. Şimdi dilerseniz birinci yola bakalım. İnanlının zırhı. 17. ayet, kurtuluş miğferini almamız gerektiğini söyleyerek başlar. Çoğumuz miğferin ne işe yaradığını biliriz. Sporla ilgili birçok farklı miğfer ya da kask görmüşsünüzdür. Motosikletçilerin miğferleri, yarış arabası sürücülerinin miğferleri, itfaiyecilerin miğferleri, askerlerin miğferleri ve bunun gibi birçok miğfer. Ancak neden kurtuluş miğferle eşleştirilmiştir? Bu metin üzerinde çalışmaya başladığım zaman alın sözcüğü dikkatimi çekti. Pavlus miğferi alın derken kabul edin, teslim alın demek istiyor. Kendi başımıza kurtuluşu alıp kullanmaya başlayacağım diyemeyiz. Hayır, kurtuluş İsa Mesih yoluyla Tanrı'dan teslim alınacak bir armağandır. İsa'yı elinde kurtuluş miğferiyle kollarını size uzatmış olarak karşınızda durduğunu gözünüzde canlandırır mısınız? Uzanıp elinizden almanız gerekir. Kurtuluş diğer tüm zırh parçalarına sahip olabilmemizi mümkün kılar. Eğer bir kişi zırhının diğer parçalarını etkin bir şekilde kullanamıyorsa, kurtuluş miğferini gerçekten alıp almadığını sorgulayabileceğimizi düşünüyorum. Pavlus, kurtuluşu başın korunması olarak görüyor olsa da, bizler kurtuluşun öncelikle akıl ya da zeka ile ilgili değil, ruhsal olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte baş, bedeni yönetir. Kararlar burada verilir. Bir bakımdan bedenin en önemli üyesidir. Ayaksız, elsiz, hatta kolsuz ya da bacaksız yaşayabilirsiniz ancak başa alınacak bir darbe bedenin geri kalan kısmının da doğru çalışmamasına, hatta ölmesine neden olur. Öldürücü bir darbe için baş hedef alınır. Düşmanımızla olan savaşta şeytan genellikle başı hedef alır. İnanlılar topluluğunun başı olan İsa'yı ortadan kaldırmak için çölde, Getsemani bahçesinde ve çarmıhta ona saldırdı. Evin başı olan baba da saldırılar için bir hedeftir. Çünkü şeytan evin başı olan babayı zayıflatırsa kadınlarla çocuklara daha kolaylıkla ulaşabileceğini iyi bilir. Pastörler ve diğer önderler de özel birer hedeftir. Çünkü onlar yenilgiye uğrayınca onların altındaki insanların da ruhsal saldırılara uğramaları için yol açılmış olur. Bu kadar çok tanınmış Mesih inanlısı önderin bu kadar büyük ahlaki hatalar yapmalarını ben buna bağlıyorum. Evet, yaptıkları seçimlerden kendileri sorumludur. Ancak konumları nedeniyle daha zorlu saldırılara da maruz kaldıkları bir gerçektir. Kurtuluşun başka bir özelliği ise yaşamımızda devam eden bir süreç olmasıdır. Nasıl bizim Mesih'i kurtarıcımız olarak kabul etmek iman gerektirdiyse, kurtuluşumuzu sürdürmek için de iman gereklidir. Mesih'in günahlarını bağışlamasını bir kere kabul ettikten sonra istediğim gibi yaşayabilirim öğretişini kutsal kitabın hiçbir yerinde bulamayız. Bunun yerine gerçekten kurtulmuş olanların Tanrı'nın buyruklarına uygun bir yaşam sürdüreceklerini öğretir. Bağışlanmayı kendi iyi işlerimle hak edemeyeceğim gibi bunu da kendi gücümle yapamam. Çünkü sevgili dinleyenler, olanaksızdır. Yaşamımı Tanrı'ya adayıp kurtuluş miğferini aldıktan sonra Tanrı'nın ruhu benim içimde Mesih'in kişiliğini oluştururken benim bu miğferi devamlı olarak takmam gerekir. Miğfer, aklımın, isteklerimin, duygularımın evi olan başımı korur. Kararlarımı burada veririm ve savaş burada kazanılır ya da kaybedilir. Mesih'i izleyenler olarak kurtuluşumuzun geçmişinin, geleceğinin ve şimdiki zamanın olduğunu anlamamız gerekir. Bunu anlamamız, miğferin sağladığı korumaya ne kadar ihtiyacımız olduğunun farkına varmamızı sağlar. Geçmişimizden özgür kalmamızı sağlar. Şimdiki zamanda yardım eli uzatır ve gelecek için umut verir. Beni şu anda dinleyen herkesin kurtuluş miğferlerini takmalarını umuyor ve bunun için dua ediyorum. Sevgili dinleyenler, ilk yol, yani savaş için donanmış olmak, inandığının silah deposu. 17. ayetin 2. bölümünde koruyucu zırhtan hücum için gerekli olan inandığının silahlarına geçiyoruz. Silah deposu, bir ordunun her çeşit silahının bulundurulduğu yerdir. Saldırı stratejilerine uygun silahlar olduğu gibi farklı amaçlar için yapılmış silahlar da vardır. İnandığının silah deposundaki ilk silah ruhun kılıcıdır. Metnimiz bunun Tanrı'nın sözü olduğunu söylüyor. Kılıç savunma için kullanılabilir ama asıl amacı saldırıdır. Düşmanın savunmasını yarıp öldürücü bir darbe vurmak içindir. Gerçek Mesih inandıları bu kılıcın gücünü iyi bilirler. Entelektüel yanlarımızı ve kendi kendimizi doğru buluşumuzu kesip geçen ve bizleri İsa Mesih'in müjdesine teslim olma konumuna getiren işte bu kılıçtır. Şimdi İbraniler 4. bölüm 12. ayeti okuyalım. Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı her kılıçtan keskindir. Canla ruhu, ilikle kemikleri ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini ve amaçlarını yargılar, der. Kılıç, kendi asi benliğimize karşı kullanabilecek bir silahtır. Cinsel arzularımız bizi kontrol etmek ister ama ruhun kılıcı onları kökünden kesip atar. Ruhun kılıcını şeytanla olan savaşımızda da kullanabiliriz. Matta 4'te İsa bunu yaptı. Şeytanın önüne çıkardığı her farklı ayartmayı durdurup saldırıya geçmek için farklı ayetler kullandı. Metnimizdeki söz sözcüğü Yunanca'daki rema sözcüğüdür. Yunanca'daki logos ve rema sözcüklerinin arasındaki anlam farkı hakkında bazı tartışmalar bulunmaktadır. Vine yorum sözlüğü aradaki farkı şöyle açıklıyor. Rema'nın anlamı için, yani logostan farklı olarak, Tanrı sözü olan ruhun kılıcını alın. Efesliler 6. bölüm 17. ayet. Buyruğu en iyi örnektir. Burada sözü edilen kutsal kitabın tümü değil, ihtiyaç anında ruhun kişinin hatırlamasını sağladığı ayettir. O halde, rema kutsal kitapta bulunmayan yeni bir esin değildir. Belli bir ihtiyaç ortaya çıktığında Tanrı'nın ruhunun yönlendirmesiyle kutsal kitaptan belli bir bölümü kullanmaktadır. Bu biraz bahçenizi ilaçlamaya benzer. Piyasadaki her bir ilacı kullanmazsınız. İhtiyacınıza hangisi uygunsa onu alır kullanırsınız. Yönetimler, hükümranlıklar ve diğerleriyle olan savaşımızda kutsal ruh düşmanımızı susturup saldırıya geçmemize yarayacak belli ayetleri aklımıza getirir. Bu savaşta başarılı olmanın sırrı kılıcı tanımaktır. Goliat'la karşılaşmak üzere olan Davut'a Saul'un kendi zırhını verdiği zaman Davut'un ne dediğini hatırlıyor musunuz? Davut, "Bunlarla yürüyemiyorum çünkü alışık değilim," dedi. Ne demek istedi? Bu zırhı ve silahları daha önce denemediğini söyledi. Nasıl kullanılacakları hakkında herhangi bir deneyimi yoktu. Tanrı'nın sözü konusunda birçoğumuzun aynı durumda olduğunu düşünüyorum. Onu ustaca kullanabilmek için yeterince alıştırma yapmıyoruz. Kardeşlerim, kendimizi bu silaha alıştırmalıyız, çalışmalıyız, uygulamalıyız, sonra da çıkıp kutsal ruhun gücüyle kullanmalıyız. Eğer bunları yaparsak, bu kılıcın dünyayla, benlikle ya da şeytanla olan her savaş için fazlasıyla yeterli olduğunu göreceksiniz. 18. ayet bizlere başka bir silah olan duayı tanıtır. Bizler her türlü dua ve yalvarışla her zaman dua etmeliyiz. Bu silah da ancak iyi anlaşılır ve kullanılırsa bir işe yarar. Bazı insanlar duayı alışveriş listesi gibi görür. Listeni Tanrı'ya götürürsün, eğer Tanrı o gün kendisini cömert hissediyorsa istediklerini alırsın. Ancak dua hakkındaki bu görüş yanlıştır. Eğer duanın ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız İsa'nın ettiği duaların üzerinde çalışın. Dua, Tanrı'nın istediğinin ne olduğunu öğrenmek, sonra da bu isteğe uyumlu şekilde hareket etmek. Tanrı'dan istediğinizi koparabilmek için onunla pazarlık etmek değildir. Metnimiz her durumda dua etmemiz gerektiğini söyler. Sizi bilmem ama bu benim için oldukça zordur. Her durum için mi dua edeceğiz? Kendi başıma hiç mi bir şey yapamam? Eğer tamamen dürüst olursam o zaman bu sorunun cevabı hayırdır. Kendi başıma hiçbir şey yapamam. İsa öğrencilerine bensiz hiçbir şey yapamazsınız dedi. Kendi çaresizliğimizi gerçekten anlasaydık, o zaman her durum için, özellikle de kötülükle olan savaşımız için daha çok dua ederdik. Tanrı'nın gücünden daha fazla yararlanmak için insanlar olarak sınırlarımızı öğrenmek zorundayız. Paulus daha sonra diğer inanlıların ihtiyaçlarını gözden kaçırmamamızı ve onlar için dua etmemizi söyler. İçinde yaşadığımız kültür, bireyselliğe ve kişisel haklara çok önem verir. Bunun içinde Mesih'in bedeni olan inanlılar topluluğunun ve birbirimizi ruhsal olarak özellikle de dua konusunda desteklemenin önemini sık sık gözden kaçırırız. Kardeşlerimiz de bizim mücadele ettiğimiz zorluklarla mücadele ediyor. Onlar için ettiğimiz dualar onları güçlendirir ve zafer kazanmalarına yardım eder. Sevgili dinleyenler, saldırı amaçlı silahların sonuncusu 19. ayette verilmiştir. Paulus bu silahı dua isteği olarak adlandırır. Dikkat edin, benim için de dua edin ki ağzımı her açışımda bana gerekli söz verilsin. Böylece müjdenin sırrını cesaretle bildirebileyim. Tanıklık, Tanrı'nın kötülükle olan savaşımızda kullanmamız için verdiği silahlardan biridir. Bu silah, aynı zamanda kullanmayı pek beceremediğimiz, ancak usta olmamız gereken bir silahtır. Bu silahı kullanmayı neden beceremeyiz? Çünkü sevgili dinleyenler, kullanmayı öğrenmek için alıştırma yapmak zorundayız. Hatta burada sözü edilen 3 saldırı amaçlı silahtan kullanmayı en az bildiğimizdir. Çoğu zaman insanların vereceği tepkilerden korktuğumuz için diğerleriyle ruhsal konular üzerinde konuşmaktan kaçınırız. Ancak bu korkunun kaynağı Tanrı değil, şeytandır. Savaşımızın insanlara karşı değil, yönetimlere ve hükümranlıklara karşı olduğunu unutmayın. Paulus, Timoteus'a yazdığı 2. mektubunda şöyle der. Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve öz denetim ruhu vermiştir. Bunun için Rabbimize tanıklık etmekten ya da onun uğruna tutuklu olan bedenden utanma. Bu silahı daha ustaca kullanabilmem için benim de daha çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Birçoğumuzun da bunu söyleyeceğini düşünüyorum. Ruhsal olarak daha etkin olabilmek amacıyla birbirimiz için dua eder, birbirimizi kutsal kalmak için teşvik ederiz. Bizim tanıklık silahını kullanmakta zayıf oluşumuz şeytanın hoşuna gider. Çünkü diğer insanların esir olarak kalmalarına neden olur. Ancak Tanrı'nın lütfu, gücü ve kardeşlerimizin duaları ve teşvikleriyle bu savaşta da zafer kazanıp etkin olabiliriz. Ruhsal savaş için donatılmış olma konusunda konuştuğumuz bu gerçekler üzerinde sizler derin derin düşünürken şu sözlerle sizlerden ayrılmak istiyorum. Bundan dolayı kötü günde dayanabilmek, gerekli olan her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın. Sevgili dinleyenler, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda başka konularla tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize sevgiler, saygılar diliyorum. Hoşça kalın.

0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tarz.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light. 103.6 FM.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, bir Umut Kadınları programında yine birlikteyiz. Bizi dinlemek için zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Buna değecek çünkü bugünkü programımız müthiş.
1: Evet, bu programı sadece sizin için hazırlamaya büyük özen gösterdik.
0: Sevgili dostlar, programımıza başlamadan önce bize ulaşıp görüş ve önerilerinizi, başınızdan geçen iyi ve üzücü olayları paylaşabileceğiniz e-posta adresimizi ve posta kutumuzu vermek istiyoruz. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrarlıyorum, umutkadınları@hotmail.com. Ayrıca bize mektup aracılığıyla ulaşmak isterseniz posta kutusu 5 34.350 İstanbul adresine lütfen gönderiniz.
1: Bugünkü programımızda sizlerle aile içi şiddet nedir ve çocuklarımızın üzerindeki etkileri neler olabilir sizler için araştırdık. Bunun zor bir konu olduğunu biliyoruz. Bu yüzden sizin için çok önemli bilgiler derledik. Kulağınız bizde olsun, bizi dinlemeye devam edin.
0: Ayrıca zamanımız yeterse sizlerle aile içi şiddetin temeli olan öfkeye değinmek ve öfkenin bizi kontrol etmesine izin verme eğilimine karşı neler yapabileceğimizi ele alacağız. Öfke nereden kaynaklanır? İnsanlar niçin şiddete başvurur? Bununla nasıl başa çıkabiliriz? Bu sorunların yanıtlarını sizler için araştırdık. Bizden ayrılmayın. Programımız başlıyor.

0: Evet, şiddet nedir? Şiddet, güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür. Şiddet, dört başlık altında incelenebilir. Birincisi, fiziksel şiddet. 2. Psikolojik şiddet. 3. Cinsel şiddet. 4. Ekonomik şiddet. İlk olarak fiziksel şiddete bakacak olursak, kişilerin bedenine yönelik olan ve yine kişilerin bedensel olarak zarar görmesine yol açan şiddettir. Bedensel şiddet, tekme, tokat atmak, dövmek, el kol bükmek, yumruklamak, saç çekmek, ısırmak ve tükürmek, kafasını duvara çarpmak şeklinde olmaktadır.
1: İkincisi ise psikolojik şiddet. Kişilerin bedensel veya kişilik özelliklerini kullanarak, baskı kurularak, duyguları kullanılarak istemediği davranışlarla karşı karşıya bırakılmasıdır. Korkutmak, tehdit etmek, aşağılamak, reddetmek, onların özgüvenini sarsmak amacıyla yapılan her türlü sözlü ve fiil tutum ve davranış biçimleri psikolojik şiddet türündendir. Özellikle küfür, küçümseme, hakaret, isim takma ve tehdit gibi sözlü şiddet türleri her şeyden önce özgüveni, şahsiyeti ve itibarı yok etmeyi yarayan çok etkili fakat tehlikeli bir yöntemdir. Diğer taraftan fiili olarak gösterilen bazı tavır ve tutumlar da kişilerin psikolojik yönden olumsuz olarak etkilenmelerine sebebiyet vermektedir. Örneğin, çocuklarımızdan bazılarını çok sevmek ve önemsemek, bazılarını da ihmal edip bazı haklardan ve imkanlardan mahrum etmek ve gereksiz yere cezalandırmak bu tür fiili psikolojik şiddetlerdendir. Bunun yanında çocuğun kendi geçimini kendisinin sağlamasına mecbur bırakmak, evin giderlerini çocuğun üzerine yüklemek, çalışan çocukların kazandıkları paranın tümünü elinden almak veya eve para getirmeyen çocuklara dayak atmak, çocukların ihmal edilmesinin ötesinde istismarın en kötü örneklerindendir.
0: Bir diğer şiddet ise cinsel şiddet. Çocukların cinsel yönden istismar edilmesi ve cinsel tacize uğraması, cinsel istismar çoğu zaman çocukların rızası olmadan ya ikna etmek ya değişik yöntemlerle kandırmak ya da tehdit etmek suretiyle gerçekleşebilmektedir. Dördüncü şiddet, ekonomik şiddet. Ekonomik gücün kullanılarak kişilerin yaşamını devam ettirebilecek maddi gücünün elinden alınmasıdır.
1: Şimdi hep birlikte aile içi şiddet nedir? Buna bakmak istiyoruz.
0: Aile içi şiddet, bir kişinin eşine, çocuklarına, anne babasına, kardeşlerine veya yakın akrabalarına yönelik uyguladığı her türlü saldırgan davranıştır. Bu tanıma sadece kaba kuvvet içeren davranışlar değil, aşağılamak, tehdit etmek, ekonomik özgürlüğünü kısıtlamak ve yoksun bırakmak için şiddet gören kişinin kendisine olan saygısını, kendisine ve çevresine olan güvenini azaltan, korku duymasına sebep olan pek çok davranış da girer.
1: Aile içi şiddetin çocuk üzerinde olası etkileri ise uyku bozuklukları ve kabuslar, gelişimsel gecikmeler, davranışlarda gerileme, tuvalet eğitimi olan çocuğun yeniden yatağını ıslatmaya başlaması, sinirli olması ve içe kapanması, baş, karın ağrısı gibi psikomatik hastalıklar, evde veya okulda saldırgan davranışlar, konuşma ve suça yönelme eğilimi, alkol, sigara madde bağımlılığı eğilimi, hayvanlara eziyet etme, evden kaçma gibi davranış problemleri, kaygılı ya da korku dolu olması, bunlar aile içi şiddetin çocuğumuzun üzerindeki etkileri olarak karşımıza çıkacaktır. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi isterseniz kısa bir ara verelim. Aradan sonra aile içi şiddetin çocuğumuzun üzerindeki etkilerini azaltmak için neler yapabiliriz, bunu sizlerle paylaşacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, 103.6 Radyo Light'ta Umut Kadınları programını dinlemektesiniz. Radyolarını yeni açanlarımız varsa onlar için bugünkü konumuzu hatırlatmak istiyorum. Bugün sizlerle aile içi şiddet konusunu ele aldık. Aile içi şiddet nedir? Çocuklarımızın üzerindeki etkilerini birlikte gördük.
1: Programımızın ikinci bölümünde ise sizlerle aile içi şiddetin çocuğunuzun üzerindeki etkilerini azaltmak için neler yapabilirsiniz bu konuyu ele alacağız. Öncelikle çocuğunuzun her şeyin farkında olduğunu bilin. Çocuklar kendilerine şiddet uygulanmasa veya şiddet onların yanında gerçekleşmese bile evdeki şiddeti hissederler ve bundan etkilenirler. Çocuğunuzla şiddeti konuşun. Çocuğunuzla şiddet konusunu konuşmaya karar verdiğinizde onun sizinle bu konuyu konuşmak istemeyebileceğini veya cevaplamakta oldukça zorlanacağınız sorular sorabileceğini baştan kabul edin. Kısaca durumu ve ailenin bu durumdan nasıl etkilendiğini anlatın. Sorularına açık ve doğru cevap verin. Detaylara girmeyin. Bazı çocuklar sizi üzmemek için şiddet hakkında konuşmak istemezler ve üzüntülerini, korkularını, kızgınlıklarını içine atarlar. Sizinle duygularını paylaşması için onu cesaretlendirin ama konuşmak istemiyorsa zorlamayın. Onu dinleyin ve duygularını kabul edin. Çocuğunuz sizinle duygularını paylaşırsa onu ilgi ve anlayışla dinleyin, yargılamayın, eleştirmeyin ve duygularını geçiştirmeye çalışmayın. Çocuklar genellikle evdeki şiddetten kendilerini sorumlu tutarlar. Suçluluk duygusu çocuğu derinden yaralayabilir. Çocuğunuza bunun onun suçu olmadığını açık bir şekilde belirtin. Çocuğunuz şiddet nedeniyle size de kızgın olabilir ve sizi suçlayabilir. Bu normal bir tepkidir. Savunmaya geçmeden dinlemeye çalışın. Söylediklerini dikkate alacağınızı ama şiddetin nedeni ne olursa olsun kesinlikle yanlış bir davranış olduğunu ona belirtin. Çocuğunuza şiddet kullanmamayı öğretin. Bazı çocuklar şiddet uygulayan ebeveyni tarafından şiddet kullanmaya teşvik edilir. Onlara şiddet kullanmamayı öğretmek önemlidir. Çocuğunuza şiddetin kabul edilmez ve yanlış bir davranış olduğunu anlatır. Kız ve erkek çocuklarınız arasında ayrım yapmayarak ona kadın ve erkek rolleriyle ilgili sağlıklı bir bakış açısı kazandırır. Kızgınlığınızı ondan çıkartmaya kalkışmazsanız onun da şiddeti doğal bir olaymış gibi görmesinin önüne geçebilirsiniz. Örneğin çocuğunuza onlar büyürken anne babaların bazı sınırlamalar getirebileceğini ancak kızların da aynı erkekler gibi kendi davranışlarından sorumlu olduğunu anlatabilirsiniz.
0: Çocuğunuzu aracı olarak kullanmayın. Çocuğunuzun sizinle eşiniz arasında arabuluculuk yapmasını ya da taraf tutmasını istemeyin. Arabuluculuk küçük bir çocuk için oldukça ağır bir görevdir. Eşler kendi aralarında anlaşamasa bile çocuk her iki ebeveyni de sever. Eğer kendisi tercih ederse ve güvenli bulursa bu konuda yaşadığı üzüntü, gerginlik ve diğer duyguları şiddet gösteren ebeveynine anlatabilir. Bu konuda çocuğunuzu siz zorlamayın. Şiddete maruz kalırsanız çocuğunuzun sizi korumasını istemeyin. Kendinizi korumak sizin görevinizdir. Şiddet sırasında çocuğunuz da yaralanabilir. Ayrıca sizi koruyamadığını düşünürse suçluluk duyabilir. Güven verin. Çocuğunuza evde yaşanan şiddet hakkında yardım alabileceğiniz kişiler olduğunu ve gerekirse yasal yollara başvurabileceğinizi anlatarak güven verin kendisine. Gerektiğinde çocuğunuzun öğretmeniyle konuşun. Öğretmen, şiddetin etkileriyle baş etmesinde çocuğunuza destek ve anlayış gösterebilir. Çocuğunuzu, eğer varsa okulda psikolojik danışma ve rehberlik servisine yönlendirebilirsiniz. Ayrıca en yakındaki rehberlik, araştırma merkezi ve destek verebilecek kuruluşlar hakkında size bilgi verebilir. Evdeki şiddet nedeniyle çocuğunuzun okuldaki davranışları da değişmiş olabilir. Öğretmen, durumdan haberdar olursa çocuğunuzun davranış ile ilgili daha doğru bir anlayış geliştirebilir. Çocuğunuza konuyu öğretmeniyle konuştuğunuzu söylemenizse ondaki şiddeti gizli tutmanın yol açabileceği gerginliği azaltabilir. Korunmayı öğretin. Çocuğunuza evdeki şiddet tehlikeli boyutlara varacak olursa neler yapması gerektiğini onlara öğretin. Saklanmak, polise haber vermek, komşunun ya da akrabalardan birinin evine kaçmak gibi bilgiler verebilirsiniz.
1: Bir de anne ve babaların bilmesi gerekenler var ve onları sizler için araştırdık. Çocuklar yetişkinlerin bakımına ve korumasına muhtaçtırlar ve hiçbir şekilde fiziksel istismara maruz kalmamaları gerekmektedir. Ne yaparsa yapsın, hiçbir çocuk dövülmeyi ya da istismar edilmeyi hak etmez ve bu tür bir davranıştan öğrenebileceği hiçbir olumlu ders yoktur. Çocuğun öğrenebileceği tek şey bunun bir sorun ve çözme yolu olduğudur. Çocuklar doğruyu yanlışı ebeveynlerini taklit ederek bulurlar. Eğer siz ona vurursanız o da başka birine vurmanın yanlış olmadığını düşünecektir. Pek çok yetişkin bunu terbiye etmenin bir yolu olarak görse de fiziksel ceza çocuğa zarar verir ve ciddi hasarlara yol açabilir. Şiddet çatışma yaratır. Sağlıklı bir ailenin hayatı sevginin, kabullenmenin ve bağışlamanın olduğu bir ortamdır. Her ailede anlaşmazlıklar olabilir. Çünkü hepimizin kişiliği farklı farklıdır. Sağlıklı bir aile ortamında yaşayan insanlar duygularını yapıcı bir biçimde ifade eder. Ailenin diğer üyeleriyle saygı içinde iletişim kurmayı öğrenirler. Sevgiyle gerçeğe uymak bir kutsal kitap ayetidir. Ve gerçeği kararlı biçimde ama öfkeli olmayan bir ses tonuyla söylemek anlamına gelir. Aile içi şiddet nedir? Çocuklarımızın üzerindeki etkisi nedir? Bugün sizlerle bu konuyu ele aldık. Süremiz kısıtlı olduğundan dolayı aile içi şiddetin en temel nedenlerinden biri olan öfke hakkında konuşamadık. Öfke konusunu bir sonraki programımızda ele alacağız.
0: Evet sevgili dinleyiciler, Semine'nin de dediği gibi zamanımızın yeterli olmadığından dolayı aile içi şiddetin temeli olan öfke konusuna değinemiyoruz. Ama bir sonraki programımızda bu konuyu ele alacağız. Bizi dinlemeye devam edin. Şimdi mücevher kutumuzda sizlere bir şiirle veda etmek istiyoruz. Şiirin adı Yüreğin Sıkılmasın. Yüreğin sıkılmasın. Sıkıntılı olduğumda, umutsuzluğa kapıldığımda tüm dertlerimi toplar ve dua ile Tanrı'ya yönelirim. Ona yüreğimin sızladığını, kaybolmuş ve yapayalnız olduğumu söylerim. Zihnim bulanıktır, kafam karışıktır. Ama bilirim ki Rab fırtınayı dindirmişti. Azgın denizleri durultmuştu, aynı şeyi benim için yapmasını dilerim. İçimde umut sessizce bekler, sadece esenliği düşünürüm. Ve sonra tüm huzursuz seslerin kesildiğini görürüm.
1: Bu güzel sözleri gün boyu aklınızdan çıkarmayacağınızı umuyoruz. Tüm hafta boyunca size huzur versin.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Bir Umut Kadınlarının daha sonuna geldik. Umuyoruz ki bereketli bir program ve sizler için iyi bir zaman olmuştur. Programımızı kapatırken bizlerle görüşlerinizi, önerilerinizi ve yaşadıklarınızı paylaşabileceğiniz e-posta adresimizi vermek istiyoruz. Lütfen bir yere not alın.
1: E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum. umutkadınları@hotmail.com.
0: Ayrıca mektupla bize ulaşmak isterseniz posta kutusu 5 34350 İstanbul. Tekrar ediyorum. Posta kutusu 5 34350 İstanbul yazarak bize gönderebilirsiniz.
1: Bir başka Umut Kadınları'nda görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Şeytanın egemenliği altındaki bir dünyaya esenlik müjdesini duyurmak, kendini hemen savaşın içinde bulmanın kesin yoludur. Şeytan, müjdeyi başka birine duyurma buyruğuna uyan imanlıya gözünü diker. İmanlı, ancak içinde Tanrı'nın esenliği varsa şeytandan gelen saldırılara karşı koyabilir. Bugün, Pavlus'un Tanrı'nın zırhıyla ilgili öğretisine devam edeceğiz. Bugün, Pastor Lutzer'ın Efesliler kitabından aldığı Gözle Görünmeyen Savaş dizisine devam edeceğiz. Esenlik müjdesini yayma hazırlığı hakkında daha fazla şey öğrenmek için 6. bölümü incelemeye devam edeceğiz. Esenlik müjdesini paylaş.

kenarına düşmüş ve tohum daha toprağa karışmadan kuşlar gelip tohumları yemiş. Sonra öğrencileri benzetmeye bize açıkla İsa dediler. İsa şöyle der, tohum Tanrı sözüdür. Tabii ki toprak da insanların yürekleridir. Sert toprağa düşen tohumları insanların yüreğine yerleşmemesi için şeytan gelir ve alır. Yürek Tanrı tarafından yumuşatılmadıkça şeytan gelir ve tohumu alır. Bugün burada ben vaaz verirken bile dinlemeyenler var. Bugün buraya gelmeyi isteyip size söylediklerimi duymak istemeyenler olabilir. İsa bu kişilerin içinde devam eden bir ruhsal çatışma olduğunu söylüyor. Birçoğunuz Dan Richards'ını tanıyor. Esenlik Çocuğu adlı kitabın yazarıdır. Uzun yıllar önce, 30 yıldan fazla bir zaman önce ben pastörlüğe başlamadan o burada Moody Kilisesi'ndeydi. Şöyle bir şey anlattığını hatırlıyorum. Çok ilkel bir kabileyle çalıştıklarını, neredeyse taş devri insanlarıyla çalışıyorlardı ve müjdeciler vaaz ediyorlarmış ama hiç kimsenin kutsal yazıları ezberleyemediğini fark etmişler. Hiç kimse vaazı hatırlayamıyormuş. Vaaz bittikten sonra neyle ilgili olduğunu sorduklarında hiçbir fikirleri yokmuş. Söz paylaşıldığında adeta biri alıp götürüyormuş. Bunun için müjdeciler bir araya toplanıp şöyle demişler, şeytanı bağlayacağız. Biz Tanrı sözünü paylaşırken onun burada çalışmasının yasaklanmasını isteyeceğiz. Bundan sonra insanlar kutsal yazıları ezberlemeye ve duyduklarını hatırlamaya başlamış. Böylece Tanrı sözü, Tanrı tarafından gerçeği almaya hazırlanan yüreklerine düşmeye başlamış. Şunu unutma, biz her paylaştığımızda insanların duymasını istemeyen gözle görünmeyen bir varlık gelip buna karşı bir şeyler yapar. İnsanlara tanıklık edip müjdeyi neden karşılıksız bir armağan olduğunu ve diğer her şeyi güzelce açıkladıktan sonra ben de her zaman tam olarak buna inandım. Bu ruhsal bir savaştır. Şimdi ben de dahil olmak üzere hepimizin esenliğe nasıl ulaşabileceğimizi öğrenmemize yardım edeceğime söz vermiştim. Bu noktada İsa Mesih'i kurtarıcın olarak kabul etmiş biri olduğunu varsayacağım. Bu tamamen bir varsayım. Bugün ben konuşurken bile kutsal ruh yüreğinde çalışıyor. Yüreğinde ruh çalışanlar kim olduklarını biliyorlar, öyle değil mi? Kim olduğunu biliyorsun çünkü kutsal ruh hiçbir insanın yapamayacağı şeyi yapmak için buradadır. Şimdi esenliğe nasıl sahip olabileceğimiz konusunda konuşmak istiyorum. Hazır mısın? Tamam. Birincisi Tanrı'dan esenlik almalıyız. Bunun çok basit olduğunu söyleyebilirsin. Evet biliyorum. Baştan başlıyorum. Tanrı'nın esenlik vaadini ciddiye almamız gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Örneğin Filipililerde hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. Şükran çok önemlidir. O zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır der. Pastör Lutzer, ben bugün hiç öyle bir yerde değilim diyebilirsin. İşe bu vaazları tekrar ederek başlamalısın. Tanrı'nın bu esenliği sana vaat ettiğini bilmelisin. Yaşaya, sana güvendiği için düşüncelerinde sarsılmaz olanı tam bir esenlik içinde korusun der. Gördüğün gibi Tanrı'nın rolü olduğu gibi bizim de rolümüz vardır. Tanrı'nın vaat ettim ama otomatik değildir. Alman gerekiyor. Kutsal kitap daha önce söz ettiğimiz gibi onun esenlik olduğunu söylüyor. Yani senin için başlangıç noktası burasıdır. Bu vaatlere sahip çıkmadan önce Tanrı'ya ait olduğun vaadine sahip çıkman gerektiğini biliyorsun. Az önce vaftiz törenindeki genç kadının tanıklığını düşünüyorum. Ne muhteşem bir tanıklık. Hatırlarsın, yeni antlaşmayı çöpe atmasını istemiş. Bir iş arkadaşı şunu at demiş. Bu genç kadına doğru gelmemiş. Evine götürmüş ve okumaya başlamış. Sabah 4'e 5'e kadar okumaya devam etmiş. İşte insanlar böyle kurtuluyor. Söz aracılığıyla, bireysel tanıklık aracılığıyla, sözün vaaz edilmesiyle, müjdeyi duyarak başlangıç noktası budur. Yapmamız gereken Tanrı'nın bağışlamasını ve Tanrı'nın kayırmasını istemektir. Çünkü o sizi kayırır. Tanrı'nın vaatlerini istemektir. Örneğin İsa'nın şu sözlerini düşünüyorum. Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Freud'un bunu birine söylediğini düşünebiliyor musun? Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Nasıl yani?
Buda'nın bunu söylediğini düşünebiliyor musun? Krishna'nın size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın dediğini düşün.

0: Bilir misin? Vay canına. Bu İsa'dan geliyor. Bu Tanrı'dan geliyor. Dolayısıyla yapmamız gereken ilk şey Tanrı'dan almaktır. Şimdi zor bölüme geliyoruz. Yapmamız gereken şey Tanrı'ya bağlanmaktır. Bunu Tanrı sözüne dayanarak söylüyorum. Kendi kişisel deneyimlerime dayanarak da söylüyorum. Çünkü yaşamımda esenliğin olmadığı zamanlar oldu. Bu zamanlarda Tanrı'ya içtenlikle bağlanmak ve Tanrı'ya inanmak gerçekten çok zordu. Bunu yapmak benim için her zaman kolay değildir. Bu arada haftaya iman kalkanı hakkında konuşacağız. Kesinlikle burada olmalısın. Şöyle der, şeytanın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını alın. Çünkü eğer iman kalkanını bırakırsan zırhın diğer parçaları pek de etkili olmayacaktır. O halde yapmamız gereken şey Tanrı'ya bağlanmanın, ona kendimizi adamanın ne demek olduğunu anladığımızdan emin olmaktır. Günümüzdeki arabalar artık o kadar elektronik ki gösterge paneline bakarak her zaman eğlenecek bir şey buluyorum. Bazen motoru kontrol et yazıyor. Motoru kontrol et mi? Motoru kontrol et ne demek? Motorun hangi parçasını? Parçanın adını söylesen bile zaten bulamam. Bazen hangi tornavidayı kullanmam gerektiğinden bile emin olamıyorum. Ama motoru kontrol et. Motorun birçok parçası var. Bu uyarı çıktığında yapılması gereken şey tabii ki arabayı tamirciye götürmektir. Tamirci arabayı bir sürü havalı makineye bağlar. Bu havalı makineler motordaki sorunun ne olduğunu söyler. Bugün burada olanlar arasında kaygılananlar varsa bu Tanrı'dan gelen bir motoru kontrol et uyarısıdır. Neredeyse kesinlikle yanlış olan bir şey vardır. Bu yüzden yapmamız gereken şey neyin yanlış olduğunu, beni neyin kaygılandırdığını sormaktır. Kaygılanmana neden olan şey neredeyse kesinlikle Tanrı'ya teslim etmeyi, ona bırakmayı reddettiğin bir şeydir. Neredeyse kesinlikle sebebi budur. Moody Kilisesi'nde bir çalışanımız var. Pastör takımımızın bir üyesi değil. Destek personeli olarak çalışıyor. İnanılmaz derecede sadık bir insan. Her zaman fazla mesaiye kalıyor ve fazla mesai için ödeme almıyor. Çok vicdanlı bir insan. Bu yaz tatile gitti. Sanırım kuzeniyle birlikte gittiler. Avustralya'da bungee jumping yapmış. Hepimizin görebilmesi için videoyu çekmiş. Geçen gün ona yemek ısmarladım. Başka açılardan normal olup olmadığını görmek istedim. Anlat bakalım nasıldı diye sordum. Yani bunu daha önce hiç yapmamıştı. Şöyle cevap verdi. Oraya çıkıyorsun, halatı kontrol ediyorsun, halatın sağlam olmasını umuyorsun. Atlamayanlardan birine beni bağladıkları halatın hangisi olduğunu gösterdim. Ayak bileklerimi kontrol ettim. İyice bağlandıklarından emin oldum. Ben de sonra ne yaptın diye sordum. Yani sonra halatımı ve ayak bileklerimi tekrar kontrol ettim. Bunu birkaç defa daha tekrarladıktan sonra da atladım dedi. Ben de imanlı hayatımda sıklıkla bu şekilde davrandım. Atlamaktan korktum. Biz seni atlamaya teşvik ediyoruz. Tabii ki İsa'nın kollarına atlamaya teşvik ediyoruz. Bu mesaj dizisinde bize katıldığın için çok mutluyuz. Dinlemeye devam etmen için seni teşvik etmek isteriz. İman kalkanı hakkında konuşacağız. Hepimizin içinde olduğu ve ruhsal savaş dediğimiz bu savaşta Tanrı'nın kollarına atlayabilme ve ona tamamen ve bütünüyle güvenebilme becerisi üzerinde duracağız. Elçi Paulus'un bu bölümde söz ettiği gibi iblisin bütün hilelerine karşı koyabilmek için kendi yaşamının güçlendirildiğinden emin ol. Sonra zafere, şimdiki zafere ve tabii ki gelecekteki kesin zafere doğru ilerleyelim. Tanrı seni kutsasın. İyi günler. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.
1: Yedi bölümden oluşan Gözle Görünmeyen Savaş dizisinin dördüncü mesajı olan Esenlik Müjdesini Yayma Hazırlığı adlı mesaja bugün devam ettik. Bir dahaki sefere düşmana karşı verdiğimiz günlük savaşımızda esenlik müjdesini yayma hazırlığını nasıl kullanacağımızla ilgili bazı son düşünceleri paylaşacağız.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Gelişim programındasınız. Gençler, hep genç kalanlar, hep genç kalacak olanlar, doğru yerdesiniz. Ara ara kariyer yönetimiyle, ara ara kişisel gelişimle ve psikolojiyle alakalı bölümler yapıyoruz. Bugün bambaşka bir bölümümüz var. Nedir bugünkü konumuz Gamzacığım?
1: Güzellik.
0: Güzellik mi?
1: Evet.
0: Ha. Şimdi güzellik deyince hep böyle sadece bu kadınlar için önemli, erkekler için aman ne önemi var gibi algılanmasın.
1: Hı hı.
0: Bugün çağlar boyunca güzellik değerinin, anlayışının değişmesine değineceğiz.
1: Hı hı.
0: Gamze'nin her zamanki gibi çok güzel bir girişi vardır kesin. Alalım biz Gamzoş'umuzun girişini.
1: Evet. Hayatınızda gördüğünüz en güzel şey ne? Kendinize sorun.
0: Pembe yunus balığı.
1: Deniz, doğa, güneş. Tam olarak neye güzel diyorsunuz? Bugün güzellik hakkında konuşacağız. Güzellik anlayışı dönemden döneme veya kültürden kültüre değişen bir şey mi? Yoksa böyle sabit güzellik değerinden bahsedebilir miyiz? Bunun üzerine konuşacağız. Örneklerimizin çoğunluğunu kadınlar üzerinden vereceğiz. Çünkü genelde güzel denince aklımıza doğa ve kadınlar geliyor.
0: Kusura bakmayın beyler.
1: Ama tabii ki tüm örnekler başka şeylere de uyarlanabilir. Pozitif ayrımcılık dahil, genel anlamda ayrımcılığa da karşıyız tabii ki.
0: Evet, bunu belirtelim. Gerçekten normalde şimdi kadınları örnek veriyoruz, erkekleri de verebilirdik. Yani kadınlar üzerinden örnek vermek bu konuya daha çok uyduğu için böyle bir şey yapıyoruz. Yoksa değerli beyefendiler de dinliyorlar, onu da biliyoruz. Böyle bir şey yok. Yani erkekler de gayet güzel olabiliyorlar. Ama yani bu bir kadın programı değil. Onu da öncelikle belirtelim.
1: Hı hı.
0: Tabii Gamze'nin şimdi güzel güzel soruları vardır ama ben önce Gamze'ye sormak istiyorum. Sen neye güzel diyorsun?
1: Yani sanırım bana iyi hissettiren bir şeye güzel diyorum.
0: Evet. Sen doğrudan zaten psikolojiyle olan bağlantısını kuruyorsun evet. Normalde.
1: Hı hı.
0: Peki bir şeyin bir zaman güzel gelip sonra güzel gelmediği oluyor mu?
1: Ya mesela denizin ya da bir gün batımının güzelliği hiçbir zaman bende değişmiyor.
0: Evet.
1: Hep güzel geliyor.
0: Peki şöyle bir şey oldu mu? Hiçbir çok güzel diye aldığın elbiseyi sonradan beğenmediğin?
1: Evet, yani artık belki böyle bir modası geçmiş dediğim bir şey olmuştur. Ama genelde dikkat etmeye ve böyle hani her zaman ben bunu giyerim dediğim bir şey almaya mesela dikkat ediyorum.
0: Hmm. Tamam, şimdi bunları sonradan geri döneceğiz
1: evet.
0: Bu cevaplarına. Alalım bakalım senin sorularını.
1: Evet. Hayatında gördüğün en güzel şey nedir?
0: Pembe yunus balığı. ben pembe yunus balığıyla bir derdim var. Ya evet. Genelde ben doğada hayvanlara böyle nasıl...
1: Evet.
0: Onların o yaratılışlarına evet. Hayran oluyorum. Şimdi geçenlerde de kanibara diye bir hayvancağız bulduk. Kanguru gibi ama kedi kadar... Ve böyle yüzü oyuncak ayı gibi ve gülüyor. Şimdi ben buna güzel demeyeyim ne diyeyim çok güzel. Gördüm böyle açtım çok güzelsin. Ya da sokakta kedi görüyorum o kadar güzeller ki çok güzeller. Yani bende genel olarak bu doğayla alakalı oluyor. Akvaryuma gittik vatoz balığı o kadar güzel ki çok güzeller o balıklar ya. Yani üzerlerine böyle desen işlenmiş gibi güzeller yani.
1: Kesinlikle.
0: Ve yani vatoz balığı desenli değil tabii ki de. Onun da o yüzüşü, o şekli yani çok güzel. Ne diyeyim, demek ki ben doğaya güzel diyormuşum. Tamam, ben biraz kantçıyım galiba bu konuda. Evet, neyse bunlara da değineceğiz.
1: Evet, güzellik kavramının temel kriterleri var mıdır?
0: Temel kriterleri çağlar boyunca hep bulunmaya çalışılmış. İdeal kadının heykeli yapılmaya çalışılmış. İdeal ölçüler bulunmaya çalışılmış. Sen daha iyi bilirsin. Neydi o Da Vinci ne yapıyordu? Altın oran.
1: Altın oran.
0: Altın oran diye bir şey buluyor. Hani vardır ya hep böyle bir çember içinde bir...
1: Vitruvian adamı.
0: Ha. Ne adamı?
1: Vitruvian adamı.
0: Vitruvian adamı varmış. Evet. Bu hani altın oranda dedikleri nedir mesela? Baş gövdenin kaçta kaçıydı?
1: Yani 8 oranında temel bir şey olarak öyle. Ama tabii herkes de aynı orana uymuyor.
0: Böyle Gamze anatomi anlatırken öyle acayip şeyler anlatıyor ki işte omuz bir baş kadar, öbür omuz bir baş kadar. Hani 3 birim ortada kafa var, yanlarda birer kafa boyunda omuz boşluğu gibi bir şey öyle miydi?
1: Hı hı, evet, 2 kafa genişliğinde.
0: Ve bütün bunları bunlara göre yaptığınızda ya da yüze göre de var değil mi? Yüzünde böyle altın oran çizgileri var.
1: Evet.
0: Mesela bakıyorlar programlara... Bunları tarıyorlar vesaire. İşte Hollywood'a göre en iyi yüz falan seçiliyor. Şu kişinin yüzleri, çünkü onları nasıl tarıyorlar? Kaşından gözüne mesafesi, gözünden burnuna o çapraz giden mesafesi, burunla dudak arasındaki mesafe, işte

0: kulakla bilmem ne. Hani yüzün genel oranına bakıyorlar ve o kişiye güzel diyorlar. Hı hı. Ama mesela dünyada enteresan olan en güzel gözlü kişinin gözünü, en güzel burunlu kişinin burnunu, en güzel dudaklı kişinin dudağını alıp birleştirdikleri zaman çok çirkin bir şey çıkıyor ortaya. Hiçbir şeye benzemiyor. Beklersiniz ki hani çok gerçekten güzel bir karışım olsun, hı hı, ama öyle bir şey olmuyor. Altın oran, evet, insanların gözüne güzel görünüyor ama tek güzel dediğimiz şey altın oran değil. İşin ilginç tarafı, altın oran da o dönemin altın oranı. Belki şimdi yapsalar tam böyle olmayacak altın oran. Bilmiyorum. Normalde çünkü fotoğrafta falan da bazı çerçeve, yani o kareleri seçerken siz işte 1/3 gibi bazı oranlar var. Ve bu oranları normalde yağlı boya tablolarında baktıkları zaman aynısı çıkmıyor. O zaman için o altın işte bir sahneyi gösterirken ki oran farklıymış, şimdi daha farklı. Ama sonuçta altın oran diye bir şey var gerçekten de. Evet. Çünkü araştırmalarda sonuçta resimler gösteriyorlar. Bu mu daha güzel, bu mu daha güzel diye sosyal deneyler yapıyorlar. Hı-hı. Ve hep altın orana daha yakın olan daha güzel çıkıyor. Ve genel olarak da insanla ve hayvanlarla alakalı bebeklere daha benzeyen, daha büyük gözlü, daha yuvarlak kafalı vesaire olan şeyler daha çok beğeniliyor. Neden? Aslında çünkü bilinçaltından insanda masumiyeti ifade ediyormuş. Hı-hı. Ne kadar ilginç bir şey. Evet, hani kesinlikle. Her şey aslında onunla neyi bağdaştırdığımızla alakalı. Hı-hı.
1: Gerçekten öyle.
0: Başka sorularımız, araya mı girelim?
1: Ya bir girelim istersen, çok hı hı, sonra bölünmesin. Hı hı. Lütfen siz de yorumlarınızı bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün güzellikten bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Altın oran diye bir şey var mıdır? Güzellik anlayışına şöyle bir bakacağız. Hı-hı. Ve sonra buradan tabii ki de gelmeye çalıştığımız bir nokta var. En sonunda da bunu söyleyeceğiz. Hı-hı. Efendim. Evet, alalım sonraki soruları.
1: Sen kendini en çok ne zaman güzel hissediyorsun?
0: Kendimi en çok kendim olduğunda güzel hissediyorum. Yani normalde böyle hayal ettiğim zaman herkes bir gözünü kapayıp böyle kendinin en iyi halini hayal edebilir mi? Bir gözlerinizi kapayın. Sizce en güzel haliniz nasıl? Mesela benimki hiç, yani saçlarım açık. Sadece normal halim. Üstümde de çok hafif böyle uçuş uçuş beyaz bir elbise var. Yüzümde de makyaj yok hiç. Öyle bol da üstümdeki elbise. Öyle bir rüzgarın karşısında durduğumu hissediyorum. Hani güzellik deyince kendimle alakalı benim aklıma böyle bir şey geliyor. Ve belki başkaları daha aynaya baktığınızı düşünün. Gözleriniz kapalı. Aynada kendinizi görüyorsunuz. Hı-hı. Nasıl daha güzel bir siz görüyorsunuz? Klasik olarak herkes diyecektir. Burnum daha küçük, gözlerim mavi. Bilmem ne falan. Hani ama bazen öyle olmuyor. Hı-hı. Sadece gözlerimizi kapayıp bir izleyin kendinizi. Daha nasıl bir haliniz var? Böyle bazen geleceğimiz nokta da zaten o neticede. Popüler kültürün bize dayattığı güzel, bizim için güzel olmayabiliyor. Hı hı. Bir ara bir okulda herkesin, bütün kızların saç rengi aynıydı. Dahası normalde teni koyu olsun, açık olsun, fondötenleri de aynıydı. Herkes turuncu bir şekilde
1: öyle
0: dolaşıyordu.
1: Öyle bir moda vardı değil mi?
0: Evet. Yani gerçekten herkese yakışıyor muydu? Tartışılır. Hı hı. Ve bugün o yüzden bu güzellik anlayışının çağlar boyunca değişmesinden bahsedeceğiz. Ama ondan önce başka sorularımız var mıydı?
1: Evet, aynen tam ona denk geldik işte.
0: Söyle bakalım neymiş?
1: Evet, çağlar boyunca güzellik anlayışı değişmiş midir?
0: Değişmiştir.
1: Aha.
0: Değişmiştir. Evet. Değişmez mi? Neden? Çünkü güzel dediğiniz şey, hani Gamze demin dedi ya, çünkü işte şöyle şöyle. Güzel dediğimiz şey aslında kendimizde neyi çağrıştırdığıyla alakalı. O yüzden o toplumun güce ihtiyacı varsa güçlü şeyler daha güzel. Hı-hı. Ya da o toplumun ne yapmaya çalıştığıyla alakalı olarak güzellik anlayışı değişiyor. Bir sen şöyle özetleyebilir misin?
1: Evet. Dönemlere?
0: Dönemlere göre. Hı-hı. Mesela 20'lerde, 30'larda neye güzel diyorduk?
1: Evet. Antik Yunan döneminde...
0: Daha öncesi vardı.
1: Kadınlar ince, atletik ve zarif bir vücuda sahip olmalarını tercih ederken... Roma İmparatorluğu'nda kadınların dolgun ve kıvrımlı vücut hatları daha çekici kabul ediliyormuş.
0: Bir yerde çünkü kadın daha naif.
1: Hı hı.
0: Ve normalde Yunan mitolojisine bakarsanız kadın olan bir savaş tanrıçası var. O yüzden de daha atletik olması daha mantıklı geliyor onlara.
1: Hı hı.
0: Ama Roma'da kadın başka bir şey artık. O yüzden de güzellik anlayışı da inançlara göre ve yönetimlere göre... Ve ihtiyaçlara göre aslında değişiyor. Bir sonrakinde?
1: Bir sonraki orta çağda kilise ve dini otoritelerin etkisi nedeniyle kadınların bedeni örtülmeli ve tamamen örtülmeli. Rönesans döneminde ideal kadın figürü doğal ve sağlıklı bir görünüme sahip bir kadındı.
0: Hı hı. Bu bir dakika. Pardon. Özür dilerim, kestim. Hı hı. Şeye bakarsak eğer orta çağa, orta çağda da şöyle bir şey var. Kadında aslında hüner önemli. Yani el işi yapabilmek, bir şey yapabilmek. Şimdi bu kumaşlar falan meselesinde de şöyle bir şey varmış mesela. Hı hı. Bir kadının eteği ne kadar uzunsa, hı hı, o kadar onun evlenmesi kolay oluyor. Ama neden? Hani sadece giyinmekle alakalı bir şey değil. Çünkü ipleri kendileri eğiriyorlar ve kumaşları kendileri dokuyorlar.
1: Hı hı.
0: Ne kadar çok kumaşlı bir eteğiniz varsa büyük... O kadar aslında hünerlisiniz. O kumaşı, o ipliği yapabiliyorsunuz. Ya çok zengin olmanız lazım ya da çok hünerli olmanız lazım. O yüzden o kadar böyle büyük büyük etekler, uzun uçuş uçuş ve fazla fazla kumaşlar o yüzden gösterişli olarak kabul ediliyor.
1: Evet.
0: Rönesans'ta ne demiştin?
1: Rönesans döneminde ideal kadın figürü doğal ve sağlıklı bir görünüme sahip bir kadındı.
0: Hı hı.
1: Bu dönemde güzel kadınlar açık tenli, dolgun dudaklı, yuvarlak yüzlü kabul ediliyormuş.
0: Şey de çok enteresan, bu hep örnek verdiğim filmde bir ıssız bir adaya düşmüş bir kızla bir erkek var. Onlar medeniyetten uzak büyüyorlar orada, çocukken oraya düşüyorlar. Daha sonrasında o adaya bir İngiliz zannedersen gemisi geliyor. Ve hani tabii ki modern insanlar geliyor. Ve modern olan kadın geldiğinde bu kıza gidiyor. E tabii ki yani bu güneşli bir ada, güneş var. Kızın teni yanmış. Yani bronz bir teni var. Kadın gidiyor diyor ki bu ne, ne hale gelmiş, işte tenin böyle olmuş, hop. Kızın suratına bir şeyler sürüp kızın rengini açmaya çalışıyor.
1: Evet.
0: Çünkü o dönem için rengin açık olması çok önemli.
1: Evet.
0: Yani yanık olmamanız lazım. E şimdi bize bakın.
1: Bakımsız olarak düşünülüyor.
0: Ama şimdi bize bakın, bronzlaşmak için yatıyoruz.
1: Saatlerce, akşama kadar sanırım.
0: Yani ne kadar değişiyor işte.
1: Evet.
0: Çünkü kesinlikle. Orada kadının narin kalmış olması ve yıpranmamış olması gerekiyor.
1: Hı-hı.
0: Ama güneş yanığı bir yıpranma belirtisi. O yüzden normalde daha sağlıklı görünen şeyin, çünkü bakıyorlar ki çalışanlar kararmış. Yani çalışanlar daha güneş altında esmerleşiyor. Dolayısıyla hiç çalışmamış, dolayısıyla yorulmamış, yıpranmamış, taze olan imajı uyandırmak için açık tenli olmanız gerekiyor. Yani daha doğrusu güneş yanığı almamış olmanız gerekiyor. Bunun ırkçılıkla olan bağlantısı bambaşka bir şey. Burada zaten normalde hali hazırda beyaz tenlilerden bahsediyoruz. Daha sonra ne oluyor?
1: Bu dönemde kadınların sağlıklı ve dolgun görünümleri çekici bulunmuyordu.
0: Şimdi ne oldu? Birden dolgun olmamaları gerekti. Bu dönemde hatta öyle bir şey çıkıyor ki, bu Titanic filmini falan seyrettiyseniz görmüşsünüzdür. Böyle korseler takıyorlar, insanları sıkıyorlar.
1: Evet.
0: Yani bayağı canlarını için acıtacak şekilde. O beller artık böyle 40'lı santimlere geliyor. Hani normalde bel ölçüsünün güya 60 santim olması gerektiği söyleniyor ya.
1: Evet.
0: Ki bu da bir yanlış. Yanlış bir algı bu da. Herkesin vücut yapısına göre belinin olması gereken bir oran var. Herkesin aynı santimde olamaz. Yani uzun olalım, kısa olalım, ince olalım, kalın olalım, hepimizin beli nasıl aynı olsun? O yüzden nasıl söyleyeyim? Böyle bellerini sıkıyorlar o korselerle. Artık böyle incecik yani. O zaten o elbiselerle, o korselerle kadınlar oturamıyor bile.
1: Evet,
0: doğru düzgün.
1: Kesinlikle.
0: Ve böyle narin olunması gerekiyor. Bu şey çok
1: duruşları.
0: Enteresan. Duruşları, alınlarının geniş olması daha böyle zeki, sofistike gösteren bir şeymiş. Boyunlarının uzun olması gerekiyor. Daha zerafet anlayışı değişiyor birden. Kısa bir araya gidelim, ondan sonra
1: evet,
0: diğer dönemlerle
1: devam
0: edeceğiz. Sonra da asıl gelmek istediğimiz konuya geleceğiz kısacası.
1: Evet, bu arada bize yorumlarınızı yazabilirsiniz. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün çağlar boyunca değişen güzellik anlayışından ve genel olarak güzellik anlayışından bahsediyoruz. Gamze, şöyle bir özetleyebilir misin? Antik Yunan'dan itibaren şu anda geldiğimiz noktaya kadar.
1: Evet. Antik Yunan'da kadınların ince, atletik ve zarif bir vücuda sahip olmaları tercih ediliyordu. Roma İmparatorluğu'nda kadınların dolgun ve kıvrımlı vücut hatları daha çekici bulunuyordu. Orta Çağ'da kilise ve dini otoritelerin etkisi nedeniyle kadınların bedeni örtülmeli ve tamamen de örtülmesi gerekiyordu. Rönesans döneminde ideal kadın figürü doğal ve sağlıklı bir görünüme sahip bir kadındı. Bu dönemde güzel kadınlar açık tenli, dolgun dudaklı, yuvarlak yüzlü ve dolgun göğüslü olarak kabul ediliyordu. Ve 19. yüzyılda da Avrupa'nın zengin sınıfı için güzel kadın, ince ve zarif bir vücuda sahip, açık tenli, ilginç şekilde yüksek alınlı ve yüksek yanak kemikleri olan kadınlardı. Bu dönemde kadınların da sağlıklı ve dolgun görünümleri çekici bulunmuyordu.
0: Tabii bunlardan bahsederken dedi ki bunların sebepleri var. Bazen işte çünkü kumaş eğirmesi lazım ki yetenekli olduğunu göstersin. O yüzden eteklerin uzun olması, kapalı olması gerekiyor. Bazen dedik hani daha taze görünmesi için, çalışmıyor görünmesi için beyaz, çok beyaz olması, hani güneşte yanmamış olması gerekiyor. Ve sadece narin olması gerekiyor. Ve geldik yine 19. yüzyılın biraz daha ilerisine.
1: 20. yüzyıl.
0: Sonra neler olmuş?
1: 20. yüzyılda ise güzellik anlayışı çok sık değişmiş. 1920'lerde, 30'larda moda ince ve narin olmaktı. Ancak 1950'lerde Marilyn Monroe gibi dolgun hatlı kadınlar tekrar moda oldu.
0: Neye göre değiştiği burada çok ilginç.
1: Evet.
0: Teyzem bana mesela çok zayıfladığım zaman der ki, bu ne? Böyle suratın kaşık kadar kalmış. İşte çok zayıflamışsın. Kemiklerin sayılıyor. Bu ne biçim şey? Hani beğenmiyor. Çok çirkin olmuşsun diyor bana. Çünkü onların güzellik anlayışında daha böyle sağlıklı görünmeyi, daha şişman, hani biraz daha etli butlu diyeyim, olmakla bağdaştırıyorlar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şöyle bir şey oluyor. Birinin sağlıklı olması için, şimdi biz karşımızdaki partnerimizi seçerken bilinçsiz bir şekilde, yani bilinçaltından soyumuzun nasıl devam edeceğini seçiyoruz aslında. O yüzden bunu hem feromonlar yoluyla yapıyoruz, hem de yani kendimize genetik olarak en uzak olanı seçmeye çalışırız. Bu eğilimdeyiz ki çocuklarımız daha hani o çeşitlilikten dolayı daha iyi olsun, daha sağlıklı olsun. Bir de aynı zamanda baktığımız kişide otomatik olarak aradığımız özellikler var soyumuzu sürdürmek için. Bazı durumlarda daha yapılı kadınlar, çok zayıf olmayan kadınlar daha güzel kabul ediliyormuş. Çünkü zayıf olanların dayanıksız olduğu düşünülüyor. Çünkü o dönemlerde bazı hastalıklar çıkmış, o hastalıklar insanları zayıflatmış. Dolayısıyla çok zayıf insan gördüğümüzde biz şimdi onlara fit diyoruz ama onlar çok zayıf insan gördüğünde bu ne böyle veremli gibi diyor.
1: Evet, hastalıkla bağlaştırılmış.
0: Evet, yani bizim daha kendi önceki jenerasyonlarımızla, nesillerimizle bile aramızda güzellik anlayışı farkı var. Bu kadar hızlı bir şekilde değişiyor. Öte yandan aynı şekilde gerekliliğe göre de değişiyor. Şimdi birazdan kültürlere değindiğimizde bundan bahsedeceğiz.
1: Bir sonraki 1960'larda minyon ve ince figürler tekrar popüler hale gelmiş. 1990'larda ve 2000'lerde sporcu figürleri ve sağlıklı yaşam trendleri öne çıktı.
0: Evet. Şimdi size bütün bunun altındaki ana sebeplerden birkaçını anlatayım. Bir, dediğim gibi sağlıklı insan arıyoruz. Çünkü soyumuzun sağlıklı sürmesini istiyoruz. Dolayısıyla da normalde toplumu yöneten kesim çok kısa bir süreye kadar hep erkekler olduğu için erkekler kadınların güzel olup olmadığına karar veriyor. Dolayısıyla eğer iş yapması gerekiyorsa güçlü, daha yapılı olmasını istiyorlar. Savaşmasını istiyorsa atletik olmasını istiyorlar. Ya da eğer sadece evde narince durmasını istiyorsa narin olmasını istiyorlar. Erkekler kendileri daha güçlü olduklarını göstermek istiyorlarsa kadının çok narin, kolay bastırılabilir olmasını istiyorlar. Yok kadının da bir şeyleri ortak olmasını istiyorlarsa kadınların daha hani güçlü görünmesini istiyorlar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da bu şekilde güzellik anlayışı sürekli olarak değişiyor. Ne kadar enteresan değil mi? İşin altında aslında sağlık anlayışımız yatıyor birazcık. Bazen zayıf olmak sağlıklı verem hastalığı çok yaygın olduğu zaman da zayıf olmak, bu ne veremli gibi mi olarak algılanıyor. Hı hı. Bazen şişman olmak iyi, bazen kötü. Hı hı, evet. Ama sonuçta çağlar boyunca bu değişiyor. Bir sonraki sorumuza geçelim bakalım.
1: Tabii bir de günümüzdeki şu anda anlayış olarak bakarsak kendine olana, farklı olana güzel diyoruz şimdi artık.
0: Evet. Şimdi geldik 2000'lerin başında spor yapan bu sefer ne sağlıklı? Çünkü spor yapan sağlıklı. Evet. Artık bunu hani erkekler belirlemiyor ama sonuçta şu anlaşıldı ki spor yaptığımız zaman tabii ki de metabolizmamız daha iyi çalışıyor ve bağışıklık sistemimiz daha güçlü oluyor. Bilimsel olarak da anladık ki sporun yararı var. Hı hı. Ne oldu bu sefer? Güzel olan şey sağlıklı olmaya başladı. Evet. İlk başta 90'ların başında çok zayıflık güzel görünüyordu, hı hı, yine ama artık kemik halinde, yani işte sıfır beden falan deniyordu. Ne oldu? İnsanlar artık anoreksiya vesaire hastalığına, bulimia olmaya başladılar. Ve bunun toplum için sağlıklı olmadığı anlaşılınca hayır dendi, herkesin bedeninin normal bir dengesi var.
1: Evet, kesinlikle.
0: O yüzden artık böyle olunmayacak, zayıf olmak değil. Orada spor anlayışı da şöyleydi. Hı-hı. Kadınlar fazla kas yapmasın. İşte kadınlar mümkün olduğu kadar iyice narin, böyle uzun ince, en uzun en ince olsun. Ondan sonra bir noktada bunun sağlıklı olmadığı anlaşılınca spor yapılsın oldu. Hı-hı. Ve şimdi, yani daha doğrusu 2000'lerde, 2010'da böyle daha hafiften kasları belli. Oynanan oyunlarda, video oyunlarında vesaire de hani savaşçı bir kadın güçlü görünüyor. Hı-hı. Güzel kadın anlayışı bu şekilde oldu.
1: Evet.
0: Sonra da bu sefer herkes aynı kaslı, herkes aynı makyaj, aynı surat. Şimdi artık bireyselliğin ne kadar önemli olduğunu anladıkça, hı-hı, farklı olan güzel olmaya başladı. Çünkü neden? Tıp estetik cerrahi açısından çok gelişti. Her açıdan gelişti de, hı-hı, estetik cerrahi çok kolay kullanılmaya başlandı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla eskiden bu güzel elmacık kemiği denen şey artık zaten ameliyatla yapılabiliyor. Hı-hı. Böyle uygulamalar olduğu için artık bu sefer sürekli herkese aynı şeyler uygulandığı için insanlarda bu ne herkesin yüzü aynı izlenimi uyanmaya başladı.
1: Hı-hı.
0: O yüzden de günümüzde ne oldu? Farklı olan, kendi olan, özgün olan değerli hale geldi.
1: Hı-hı.
0: Eskiden bütün burunları hani tıraşlayıp aynı burun haline getiriyorlardı. Şimdi diyorlar ki burnunu bozma, bir karakteristiği var.
1: Evet.
0: Artık kendimiz olmak önemli.
1: Kesinlikle.
0: Kısa bir ara verelim mi?
1: Verelim. Ondan sonrasında tekrardan dönelim. Bu arada bize yorumlarınızı yazabilirsiniz. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Değerli Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız ve ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün çağlar boyunca değişen güzellik anlayışından bahsetmeye çalıştık.
1: Evet.
0: Şimdi isterseniz önce bir Gamze hepsini şöyle bir özetlesin. Ve unutmayın ki şunu demiştik. Sağlık anlayışına göre erkeklerin belirlediği şekilde ya da şartların belirlediği şekilde güzellik anlayışı sürekli değişmiş. Bakalım nasıl değişmiş?
1: Evet, antik Yunan'da kadınlar ince, atletik ve zarif bir vücuda sahip olmalarını tercih ediyorlarmış. Roma İmparatorluğu'nda ise kadınların dolgun ve kıvrımlı vücut hatları daha çekici kabul ediliyor. Orta Çağ'da dini otoritelerin etkisi nedeniyle kadınların bedeni örtünmeli. Rönesans döneminde de ideal kadın figürü doğal ve sağlıklı bir görünüme sahip bir kadındı. Bu dönemde de güzel kadınlar açık tenli, dolgun dudaklı, yuvarlak yüz olarak kabul ediliyordu. 19. yüzyılda Avrupa'nın zengin sınıfı için güzel kadın ince ve zarif bir vücuda sahip, açık tenli, yüksek alınlı ve yüksek yanak kemikleri olan kadınlardı. Bu dönemde kadınların sağlıklı ve dolgun görünmeleri çekici bulunmuyor. 20. yüzyılda ise güzellik anlayışı çok sık değişmiş. 1920'lerde, 30'larda moda ince ve narin olmaktı. Ancak 1950'lerde Marilyn Monroe gibi dolgun hatlı kadınlar tekrar moda oldu. 1960'larda minyon ve ince figürler tekrar popüler hale geliyor. Sporcu figürleri ve sağlıklı yaşam trendleri öne çıkıyor. Günümüzde de bireysel, kendi olan, farklı olana güzel deniyor.
0: Evet, geldiğimiz nokta gerçekten çok güzel.
1: Hı-hı.
0: Çünkü artık her neye güzel denirse o şekle birdenbire kozmetikle ya da estetikle bürünülebiliyor. O yüzden artık önemli olan şey biziz.
1: Evet.
0: Önemli olan şey kendimiz olmak.
1: Olmamız.
0: Bu bölümü, bu programı yapmamızın temel sebebi de bu.
1: Evet.
0: Bunun üzerine daha çok konuşacağız. Ama gelelim
1: sorulara. Erkeklerde bu kavram nasıl işliyor?
0: Erkeklerde de bu kavram işliyor. Şimdi böyle bu kadar belki ayrıntılı veremeyiz ama genel olarak erkeklerde de yine bu sefer kadınların erkek anlayışı değişiyor. Bazı zamanlarda şişman erkek iyi kabul ediliyor. Neden? Çünkü onun zengin olduğunu gösteriyor, yemek bulabilmiş. Bazı durumlarda kaslı olması daha iyi. Afrika'da bazı durumlarda daha ince, çünkü atletik olması lazım, hani ne bileyim hayvanların peşinden koşacak vesaire, avcı. O yüzden onlarda da mesela çok böyle hantal olmaması gerekiyor. Kas anlayışı bile farklı. Erkeklerde de genelde güçlü mü, sağlıklı mı ve beni ne bileyim doyurabilecek mi gibi bir herhalde kaygısı var kadınların. Buna göre seçiyorlar. Bunun haricinde de daha günümüze yaklaştıkça da aslında ilk başta deniyor ki erkek dediğin işte bakım yapmaz, erkek dediğin şunu yapmaz, bunu yapmaz falan gibi şeyler oluyor. Sonra bakıyorlar ki ya neden erkek öyle bir şey yapmasın? Ve bu sefer erkekler de artık daha bakımlı hale geliyor. Benim babamdan şu anki erkeklere kadar bayağı bambaşka bir öz bakım anlayışı var.
1: Evet.
0: Yani daha önceki nesil bakımsız da anlamında demiyorum. Ama erkeklerin bir şey kullanması eskiden çok ters geliyordu.
1: Evet.
0: Ama şimdi erkekler de manikür, pedikür yaptırabiliyor. Çünkü daha sağlıklı, hani ayaklarıyla alakalı olarak. İşte ya da erkekler de daha saçlarına bakım yapıyor, sakallarına bakım yapıyor. Artık erkeklerin de bilincinde olduğu bir duruma geldi. Ben hatırlıyorum tatile gittiğimizde güneş kremi, yani koruyucu süreceğiz. Babam sürmezdi. Erkek adam krem sürmez derdi. Yani ne alakası var halbuki? Aynı şey öz bakım için de normalde geçerli. Şimdi artık daha bakımlı, daha sonuçta hep kadınlar yaşlanmaya karşı şeyler kullanmıyor. Erkekler de artık bunun için ellerinden geleni yapıyorlar. Aynı zamanda daha sağlıklı, mümkünse spor yapan ama öyle ne aşırı ince ne aşırı geniş, kendinin en iyisi olmaya çalışan erkekler artık oldu.
1: Evet.
0: Ve bu da gerçekten çok sağlıklı bir şey.
1: Kesinlikle.
0: Başka sorumuz var mıdır?
1: Tabii ki. Güzellik anlayışı kültürden kültüre değişebilir mi?
0: Kültürden kültüre değişir ve çok tuhaf yönleri değişir. Bazı durumlarda mesela bizim ülkemizde vesaire sarı saç çok güzel kabul ediliyor. Bazı yerlerde de esmer olmak daha iyi. Çünkü şöyle diyorlar ki bu ne saman gibi saçı. Çünkü zaten herkes sarışın. Bazı durumlarda köy gibi ya da böyle insan gücü gerektiren işlerin yapıldığı yerlerde kadınların çok zayıf olması hiç hoş değil. Bu ne kadar çirkin deniyor.
1: Sağlıksız.
0: Neden? Çünkü tarlada gibi. Çalışacak.
1: Evet.
0: Yani nasıl öyle dal gibi birisi çalışsın tarlada? Şu görüş bile değişiyor. Uzun boylu kadın iyi ama bazen de deniyor ki hayır işte minyon olması daha güzel. Bu ne böyle kapı gibi denebiliyor. Yani o kadar çok değişiyor ki.
1: Evet.
0: Japonya'da kadının ayaklarının küçük olması lazım.
1: Ay çok fena gerçekten.
0: Ve hatta geleneksel Japonya'da evet. böyle mengeneye sıkıştırıyorlar yani büyümesin diye ayak.
1: Evet.
0: Ve
1: İçinde
0: ayak şekli değişiyor.
1: Değişiyor.
0: Yani ne kadar çirkin normalde ama o onlara güzel geliyor.
1: Evet.
0: Çok gerçekten ilginç.
1: Afrika'da da boyunlarına taktıkları halkalar var. Bir sebep de boyunlarına halka takılıyor ve uzun boyun herhalde olması açısından. Böyle
0: yani,
1: bir şey var.
0: Hani
1: mesela.
0: Boynu inceltmek, boynu uzatmak, ayağı küçültmek. Başka başka kültürlerde çok farklı şeyler güzel olarak algılanabiliyor.
1: Hı hı.
0: Bazı kültürlerde bronzlaşmak iyi. Japonlar ellerinde şemsiyeyle dolaşıyor.
1: Evet.
0: Onlarda beyaz kalmak
1: Kalmayı
0: iyi.
1: Seviyorlar.
0: Kültüre göre değişiyor.
1: Evet.
0: Gerçekten yani kültürün ne yapmaya çalıştığıyla da alakalı, gelenekleriyle de alakalı hı hı. tabii ki de. Ve bizim kültürümüzde bile yöreden yöreye de değişiyor yani.
1: Evet. Yani çok şey değişiyor gerçekten.
0: Evet yani kısacası evet kültürden kültüre değişir. Evet kültürün güzel dediği ve hı-hı. kültürün hoş karşıladığı hı-hı. her zaman tabii ki de farklı.
1: Evet kesinlikle.
0: Var mıdır başka sorumuz?
1: Tabii ki.
0: Evet.
1: Başka özellikler güzellik algısını değiştirebilir mi?
0: Evet değiştirir.
1: Hı-hı.
0: Başka özellikler güzellik algısını değiştirir. Size bir hikaye anlatacağım.
1: Ama bir ara verelim.
0: Ama önce bir ara verelim. Hı-hı. Daha sonra güzel bir hikayeyle tekrar burada olacağız.
1: Evet.
0: Bu arada eğer sizin de sorularınız varsa
1: lütfen yazın baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyolardasınız. Başka bir dünyadasınız. Bugün uzun uzun uzun güzellik anlayışının değişmesinden bahsettik.
1: Evet.
0: Tekrar özetlemeyeceğiz tabii ki. Ama sonuçta dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta şuydu. Kendiniz olmak, biricik olmak, özgün olmak artık önemli.
1: Evet.
0: Çünkü öbür türlü bize dayatılan o şekle girebiliyoruz. Artık kolaylıkla girebiliyoruz. Girdiğimiz zaman da herkes birbirinin aynısı olmuş oluyor. Dedik ki erkeklerde de güzellik anlayışı var. Artık günümüzde daha bakımlı olunması, daha hoş karşılanan bir şey.
1: Hı hı.
0: Ve daha öncesinde de dedik ki bütün bunlar aslında toplumun kadından, erkekten ne beklediğiyle. Güç mü bekliyor, zarafet mi bekliyor? Hızlı koşabilmesini mi bekliyor erkeklerin? Yoksa işte daha zengin olup da daha fazla yemek bulabilmiş ve şişman olması mı daha hoş?
1: Hı hı.
0: Bunlar hakkında konuştuk. Kültürden kültüre değiştiğini, işte Japonların beyaz kalmak istediğini ya da küçük ayakların onlar için daha hoş olduğunu,
1: hı hı,
0: bazen Afrika kültürlerinde uzun boyunun, ince boynun daha hoş olduğunu vesaire bunlardan, hı hı, bahsettik. Ve geldik başka bir soruya. En son Gamze'nin sorusu şuydu.
1: Hı hı. Başka özellikler güzellik algısını değiştirebilir mi?
0: Evet, şimdi size Benedict Cumberbatch'in öyküsünü anlatacağım. Benedict Cumberbatch biliyorsunuz çok ünlü bir oyuncu. Artık herhalde söylemeye gerek yok. Marka adı söylemek istemiyorum ama Sherlock Holmes'tan biliyorsunuzdur hiç değilse. Bir de süper kahraman filmlerinde oynuyor. Ayrıca da zaten şu anda tiyatro yapıyor. En son Hamlet oynamıştı. Frankenstein oynamıştı. Başka şu anda ne oynuyor bilmiyorum. Ama çok iyi bir oyuncu kendisi, İngiliz asıllı. Ve bu kadar iyi bir oyuncuyken, yine tiyatro yaparken artık daha dünyaya açılmak istiyor ve bir kast direktörüne gidiyor, kast ajansına. Diyorlar ki, hadi gel hemen senle bir çekim yapalım mı diyorlar. Hayır, sen bu işi bırak, tiyatrodan öteye gidemezsin çünkü çirkinsin diyorlar.
1: Oh.
0: Benedict Cumberbatch'e.
1: Hı hı.
0: Bunu neden anlatıyorum? Aradan yıllar geçiyor, 10 yıl mı 15 yıl mı tam bilmiyorum ama Benedict Cumberbatch bir dergide en yakışıklı erkekler arasında ya da çekici birinci seçiliyor. Daha sonrasında.
1: Hı hı.
0: Neden?
1: Hı hı.
0: Çünkü başarı güzellik algısını değiştirir. Bir güzellik algısı vardır. Birisi çıkar, çok başarılı olur ve artık o güzellik standardını belirlemeye başlar.
1: Hı.
0: Hani Benedict Cumberbatch'e denen alnın çok geniş, senden sinema oyuncusu olmaz.
1: Hı hı. Çok ilginç.
0: Ha, ama oldu.
1: Oldu.
0: Şimdi ne oldu?
1: Çok iyi bir şekilde.
0: Bu sefer demek ki geniş alınlar da sinema ekranında güzel görünürmüşe gelip,
1: hı hı,
0: o kendisi güzellik anlayışına uyup değişmeye çalışacağına güzellik kriterlerini kendisi belirledi. İşte bu da öz saygıyla, öz değerle alakalı bir şey.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hep derler, başarılı olunca, hani paran olunca güzelleşirsin, bu şeyden değil, kendine bakarsın da güzelleşirsin değil. Başarı, özellikle başarı, para değil. Başarı güzellik algısını değiştirir. Başarılı bir kişinin rol model olduğunu, dolayısıyla güzel olduğunu düşünmeye başlarız.
1: Hı hı.
0: Öyle lanse ettirildiğinde öyle olur. Birisi daha başarılı oldukça ya da daha iyilik yaptıkça, sizin için önemli olan şey neyse, gözünüze daha güzel görünür. Ha, bir de sevgi tabii değiştirir. Sevgi her şeyi gözümüze daha güzel gösteriyor.
1: Evet.
0: O da ayrı bir mesele. Başka sorumuz var mı?
1: Var. Peki, hı-hı, güzellik algısını neden yönetmek istiyorlar?
0: Para için. Çünkü şu renk bir kıyafet güzel ya da şu ürünü sürerseniz güzeldir derlerse bunu satabilirler. O yüzden de sürekli olarak bunu değiştiriyorlar. Bu aynı şey moda için de geçerli. Ama güzellik konusunda da kozmetiği güzellik oluşturabilen bir şey olarak kullanıyorlar. Ve bunun arkasında koca bir sektör yatıyor.
1: Kesinlikle.
0: Yani dedikleri şeye göre sporu destekliyorlarsa spor konusunda ürünler satıyorlar. Ya da işte kozmetik destekliyorlarsa kozmetik konusunda ürünler satıyorlar. Şimdi daha doğala dönmeye çalıştıkları için doğal kozmetik satıyorlar. Yani,
1: hı hı,
0: bu tamamen ekonomik sebepleri olan bir şey.
1: Evet.
0: Bu yüzden de yönlendirmeye çalışıyorlar.
1: Peki güzellik anlayışı moda, medya ve popüler kültür tarafından manipüle edilebilir mi?
0: Evet, edilir.
1: Hı hı.
0: Çok güzel sorular. Gerçekten sorular için de çok teşekkür ediyoruz. Moda ve güzellik anlayışı, evet, manipüle edilebilir. Yani şöyle, bir şey size sürekli olarak bu güzel olarak verilirse, mesela hani maruz kalmak bir şeyi kabul edilebilir kılar. Bunun da bilimsel çalışmaları vardır. Örnek olarak şarkılarda da sürekli o şarkı çaldığı zaman artık o şarkı güzel güzel değil, sorgulanmaz, gerçekten başarılı olup olmadığı, yeterince maruz bırakıldığında "Aa, ben bu şarkıyı seviyorum, bu güzel" dersiniz. Çünkü artık alışılmış olan odur. Aynı şey mesela şunun için de geçerli. Kendimizi aynada gördüğümüz için ayna görüntümüz bize daha güzel gelir. Normalde kameradan gördüğümüzde sanki daha çirkin çıkmışız gibi görürüz. Oradaki olay, hani ayna dümdüz olduğumuzu yansıtıyor. Ters çevirmez bu arada ayna. O da ayrı bir yanılgı. Neyse. Ayna olduğumuz gibi gösteriyor ama şey, bize karşıdan bakıyor kamera. Dolayısıyla biz aynada gördüğümüz ters çevrilmemiş halimizin daha güzel olduğunu sürekli algılıyoruz. Çünkü sürekli kendimizi öyle görüyoruz. Halbuki sürekli elimizde kamerayla dolaşsaydık farklı şekilde algılayacaktık. O yüzden kameradan baktığımız halimiz, kendimizi kaydedip, karşıdan kaydedip eğer bakarsak bize daha çirkin geliyor. Alışılmış olan daha güzel gelir her zaman. O yüzden de sosyal medyayı kullanarak "bu kıyafet güzel" ya da "bu tür saç güzel" ya da "bu tür cilt güzel" ya da ne bileyim "bu tür kaş güzel", erkeklerde de "bu kravat daha iyi", işte "bu daha ciddi", "böyle yaparsanız iş adamı olursunuz", "saçlarınız böyle olursa daha yakışıklı görünürsünüz", "böyle olursanız daha prestijli duruyor" gibi şeyler tabii ki de yapılabilir. Her şeyin reklamı yapıldığı gibi insan tipinin, yüzünün de artık reklamı yapılıyor ve manipüle edilebilir. Evet. Eskiden mesela 80'lerde çok güzel dediğiniz saçı şimdi yapsanız insanlar size deli der yani.
1: Evet, kesinlikle.
0: Haksız mıyım?
1: Öyle.
0: Var mıdır başka sorumuz?
1: Yok. Bugün tamam. Bütün sorularımızı tamamladık.
0: Bütün bu bölümü yapmamızın sebebine geleyim şimdi. Daha önce de dediğim gibi günümüzdeki anlayış herkesin biricik olmasıyla alakalı.
1: Evet.
0: O yüzden değerli dinleyicim, kendiniz olarak güzelsiniz. Gerçekten manipüle edildiğinizin farkında olun.
1: Kesinlikle.
0: Ve bunların sizin, ben demiyorum ki krem kullanmayalım, hayır hepsi çok kötü, öyle bir şey yok.
1: Hı-hı.
0: Ama kendinize gereken kadarını, gerekeni alınız lütfen ve kendinizi tek tip olan ana akım şekle sokmanıza hiç gerek yok. Çünkü değerli dinleyicim, sen olduğun gibi güzelsin.
1: Evet.
0: Erkekler için de söylüyorum bunu. Sen olduğun gibi yakışıklısın. Herhangi bir başka birilerinin fikrine ihtiyacımız yok. Öz bakım her zaman çok önemli. Hı-hı. Bakım ayrı bir şey. Kendini başka bir şekle sokmaya çalışmak ayrı bir şey. Ve size diyorlar mı, hani diyorlarsa eğer Benedict Cumberbatch'e dedikleri gibi zamanında, sen bunu yapamazsın, bunun için yeteri kadar fiziksel olarak yeterli değilsin. Hayır, biz tabii ki kendimizi geliştireceğiz, kendimizin en iyi haline geleceğiz, kendimize bakım yapacağız. Ama öte yandan kendimizi tamamen değiştirmek noktasına geldiği zaman olay, orada bir duracağız. Çünkü biriciyiz. Her birimiz tekiz, bir taneyiz. Ve bu çağımızda ve bundan sonraki çağda da en değerli olacak şey kendimiz olmak, kendi düşüncelerimiz, kendi yüzümüz, başkasının dayattığı kaş, alın falan filan değil. Hem erkekler hem kadınlar için kendi sesimiz, kendi duruşumuz ve kendimiz olabildiğimiz bir ömür diliyorum.
1: Evet.
0: Geldik bugünkü bölümümüzün sonuna.
1: Evet. Yorumlarınız, sorularınız varsa bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Gerçekten kendimiz olduğumuz bir hayat olsun hepimiz için. Kendimizi sevdiğimiz, her zaman kendimizle barışık olduğumuz bir yaşam olsun.
0: Öyle olsun.
1: Evet.
0: Her seferinde söylüyoruz, sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde başka bir dünyada yine Nisan ve
1: Gamze
0: ile görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 9. Bölüm. İsa Saul'a görünüyor.
1: Saul ise Rabbin öğrencilerine karşı hala tehdit ve ölüm soluyordu. Başkâhine gitti. Şam'daki havralara verilmek üzere mektuplar yazmasını istedi. Orada İsa'nın yolunda yürüyen kadın erkek kimi bulsa tutuklayıp Yeruşalim'e getirmek niyetindeydi. Yol alıp Şam'a yaklaştığı sırada birdenbire gökten gelen bir ışık çevresini aydınlattı. Yere yıkılan Saul, bir sesin kendisine "Saul, Saul neden bana zulmediyorsun?" dediğini işitti. Saul, "Ey efendim, sen kimsin?" dedi. "Ben senin zulmettiğin İsa'yım," diye yanıt geldi. "Hadi kalk ve kente gir. Ne yapman gerektiği sana bildirilecek." Saul'le birlikte yolculuk eden adamların dilleri tutuldu. Oldukları yerde kala kaldılar. Sesi duydularsa da kimseyi göremediler. Saul yerden kalktı ama gözlerini açtığında hiçbir şey göremiyordu. Sonra kendisini elinden tutup Şam'a götürdüler. 3 gün boyunca gözleri görmeyen Saul hiçbir şey yiyip içmedi. Şam'da Hananya adında bir İsa öğrencisi vardı. Bir görümde Rab ona "Hananya" diye seslendi. "Buradayım ya Rab," dedi Hananya. Rab ona "Kalk," dedi. "Doğru sokak denilen sokağa git ve Yahuda'nın evinde Saul adında Tarsuslu birini sor. Şu anda orada dua ediyor." Görümünde yanına Hananya adlı birinin geldiğini ve gözlerini açmak için ellerini kendisinin üzerine koyduğunu görmüştür. Hananya şöyle karşılık verdi. "Ya Rab, birçoklarının bu adam hakkında neler anlattıklarını duydum. Yeruşalim'de senin kutsallarına nice kötülük yapmış. Burada da senin adını anan herkesi tutuklamak için başkâhinlerden yetki almıştır." Rab ona "Git," dedi. "Bu adam benim adımı öteki uluslara, krallara ve İsrailoğullarına duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır. Benim adım uğruna ne kadar sıkıntı çekmesi gerekeceğini ona göstereceğim." Bunun üzerine Hananya gitti, eve girdi ve ellerini Saul'un üzerine koydu. "Saul kardeş," dedi. "Sen buraya gelirken yolda sana görünen Rab, yani İsa, gözlerin açılsın ve kutsal ruhla dolasın diye beni yolladı." O anda Saul'un gözlerinden balık pulunu andıran şeyler düştü. Saul yeniden görmeye başladı. Kalkıp vaftiz oldu. Sonra yemek yiyip kuvvet buldu.
0: Saul Şam'da ve Yeruşalim'de.
1: Saul birkaç gün Şam'daki öğrencilerin yanında kaldı. Havralarda İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu hemen duyurmaya başladı. Onu duyanların hepsi şaşkına döndü. Yeruşalim'de bu adı ananları kırıp geçiren adam bu değil mi? Buraya da öylelerini tutuklayıp başkâhinlere götürmek amacıyla gelmedi mi diyorlardı. Saul ise günden güne güçleniyordu. İsa'nın Mesih olduğuna dair kanıtlar göstererek Şam'da yaşayan Yahudileri şaşkına çeviriyordu. Aradan günler geçti. Yahudiler Saul'u öldürmek için bir düzen kurdular. Ne var ki kurdukları düzenle ilgili haber Saul'e ulaştı. Yahudiler onu öldürmek için gece gündüz kentin kapılarını gözlüyorlardı. Ama Saul'un öğrencileri geceleyin kendisini aldılar, kentin surlarından sarkıttıkları bir küfe içinde aşağı indirdiler. Saul Yeruşalim'e varınca oradaki öğrencilere katılmaya çalıştı. Ama hepsi ondan korkuyor, İsa'nın öğrencisi olduğuna inanamıyorlardı. O zaman Barnaba onu alıp elçilere götürdü. Onlara Saul'un Şam yolunda Rabbi nasıl gördüğünü, Rabbin de onunla konuştuğunu, Şam'da ise onun İsa adını nasıl korkusuzca duyurduğunu anlattı. Böylelikle Saul, Yeruşalim'de girip çıktıkları her yerde öğrencilerle birlikte bulunarak Rabbin adını korkusuzca duyurmaya başladı. Dili Grekçe olan Yahudilerle konuşup tartışıyordu ama onlar onu öldürmeyi tasarlıyorlardı. Kardeşler bunu öğrenince onu Sezarya'ya götürüp oradan Tarsus'a yolladılar. Bütün Yahudiye, Celile ve Samiriye'deki inanlılar topluluğu esenliğe kavuştu. Gelişen ve Rab korkusu içinde yaşayan topluluk kutsal ruhun yardımıyla sayıca büyüyordu.
0: Eneas ve Tabita.
1: Bu arada her tarafı dolaşan Petrus, Lidda'da yaşayan kutsallara da uğradı. Orada Eneas adında birine rastladı. Eneas felçliydi. 8 yıldan beri yatalaktı. Petrus ona, "Eneas, İsa Mesih seni iyileştiriyor," dedi. "Kalk, yatağını topla." Eneas hemen ayağa kalktı. Lidda ve Şaron'da yaşayan herkes onu gördü ve Rab'be döndü. Yafa'da İsa öğrencisi olan Tabita adında bir kadın vardı. Tabita, ceylan anlamına gelir. Bu kadın her zaman iyilik yapıp yoksullara yardım ederdi. O günlerde hastalanıp öldü. Ölüsünü yıkayıp üst kattaki odaya koydular. Lidda, Yafa'ya yakın olduğundan Petrus'un Lidda'da bulunduğunu duyan öğrenciler ona iki kişi yollayıp vakit kaybetmeden yanımıza gel diye yalvardılar. Petrus kalkıp onlarla birlikte gitti. Eve varınca onu üst kattaki odaya çıkardılar. Bütün dul kadınlar ağlayarak Petrus'un çevresinde toplandılar. Ona Ceylan'ın kendileriyle birlikteyken diktiği entarilerle üstlükleri gösterdiler. Petrus herkesi dışarı çıkarttı, diz çöküp dua etti. Sonra ölüye doğru dönerek "Tabita kalk" dedi. Kadın gözlerini açtı, Petrus'u görünce doğrulup oturdu. Petrus elini uzatarak onu ayağa kaldırdı. Sonra kutsallarla dul kadınları çağırdı. Ceylan'ı diri olarak onlara teslim etti. Bu olayın haberi bütün Yafa'ya yayıldı ve birçokları Rab'be inandı. Petrus uzunca bir süre Yafa'da Simon adında bir dericinin evinde kaldı.
0: 10. Bölüm İman Eden Yüzbaşı.
1: Sezarya'da Cornelius adında bir adam vardı. İtalyan taburunda yüzbaşıydı. Dindar bir adamdı. Hem kendisi hem de bütün ev halkı Tanrı'dan korkardı. Halka çok yardımda bulunur, Tanrı'ya sürekli dua ederdi. Bir gün saat 3 sularında bir görümde Tanrı'nın bir meleğinin kendisine geldiğini açıkça gördü. Melek ona "Cornelius" diye seslendi. Cornelius korku içinde gözlerini ona dikti. "Ne var efendim?" dedi. Melek ona şöyle dedi. "Duaların ve sadakaların anılmak üzere Tanrı katına ulaştı. Şimdi Yafa'ya adam yolla. Petrus olarak da tanınan Simon'u çağır." Petrus, evi deniz kıyısında bulunan Simon adlı bir dericinin yanında kalıyor. Kendisiyle konuşan melek uzaklaştıktan sonra Cornelius iki uşağıyla özel yardımcılarından dindar bir askeri çağırdı. Kendilerine her şeyi anlattıktan sonra onları Yafa'ya gönderdi.
0: Petrus'un görümü.
1: Ertesi gün onlar yol alıp kente yaklaşırlarken saat 12 sularında Petrus dua etmek için dama çıktı. Acıkınca da yemek istedi. Yemek hazırlanırken Petrus kendinden geçti. Göğün açıldığını ve büyük bir çarşafı andıran bir nesnenin dört köşesinden sarkıtılarak yeryüzüne indirildiğini gördü. Çarşafın içinde yeryüzünde yaşayan her türden dört ayaklı hayvanlar, sürüngenler ve kuşlar vardı. Bir ses ona "Kalk Petrus, kes ve ye" dedi. "Asla olmaz ya Rab" dedi Petrus. "Hiçbir zaman bayağı ya da murdar herhangi bir şey yemedim." Ses tekrar ikinci kez duyuldu. Petrus'a "Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen bayağı deme" dedi. Bu üç kez tekrarlandı. Sonra çarşafı andıran nesne hemen göğe alındı. Petrus şaşkınlık içindeydi. Gördüğü görümün ne anlama gelebileceğini düşünürken Cornelius'un gönderdiği adamlar sonra Simon'un evinin kapısına kadar geldiler. Evdekilere seslenerek "Petrus diye tanınan Simon burada mı kalıyor?" diye sordular. Petrus hala görümün anlamını düşünürken ruh ona "Bak, üç kişi seni arıyor" dedi. "Hadi kalk, aşağı in. Hiç çekinmeden onlarla git. Çünkü onları ben gönderdim." Petrus aşağı inip adamlara "Aradığınız kişi benim" dedi. "Gelişinizin sebebi ne acaba?" Doğru ve Tanrı'dan korkan, bütün Yahudi ulusunca iyiliğiyle tanınan Cornelius adında bir yüzbaşı var dediler. Kutsal bir melek ona seni evine çağırtıp senin söyleyeceklerini dinlemesini buyurdu. Bunun üzerine Petrus onları içeri alıp konuk etti.
0: Petrus Cornelius'un evinde.
1: Ertesi gün Petrus kalktı, onlarla birlikte yola çıktı. Yafa'daki kardeşlerden bazıları da ona katıldı. İkinci gün Sezarya'ya vardılar. Bu arada Cornelius akraba ve yakın dostlarını toplamış onları bekliyordu. Eve giren Petrus'u karşıladı, tapınırcasına ayaklarına kapandı. Petrus ise onu ayağa kaldırarak "Kalk, ben de insanım" dedi. Petrus Cornelius'la konuşa konuşa içeri girdiğinde birçok insanın toplanmış olduğunu gördü. Onlara şöyle dedi. "Bir Yahudinin başka ulustan biriyle ilişki kurmasının, onu ziyaret etmesinin töremize aykırı olduğunu bilirsiniz. Oysa Tanrı bana hiç kimseye bayağı ya da murdar dememem gerektiğini gösterdi. Bu nedenle çağrıldığım zaman hiç itiraz etmeden geldim. Şimdi beni ne amaçla çağırttığınızı sorabilir miyim?" Cornelius, "Üç gün önce bu sıralarda saat 3'te evimde dua ediyordum" dedi. Birdenbire parlak giysili bir adam önüme çıkıverdi. "Cornelius" dedi. "Tanrı senin duanı işitti. Verdiğin sadakaları andı. Yafa'ya adam yolla, Petrus diye tanınan Simon'u çağır. O deniz kıyısında oturan derici Simon'un evinde kalıyor. Bunun üzerine sana hemen adam yolladım. Sen de lütfedip geldin. İşte şimdi biz hepimiz Rabbin sana buyurduğu her şeyi dinlemek üzere Tanrı'nın önünde toplanmış bulunuyoruz. O zaman Petrus söz alıp şöyle dedi. Tanrı'nın insanlar arasında ayrım yapmadığını ama kendisinden korkan ve doğru olanı yapan kişiyi ulusuna bakmaksızın kabul ettiğini gerçekten anlıyorum. Tanrı'nın herkesin Rabbi olan İsa Mesih aracılığıyla esenliği müjdeleyerek İsrailoğullarına ilettiği bildirden haberiniz vardır. Yahya'nın vaftiz çağrısından sonra Celile'den başlayarak bütün Yahudiye'de meydana gelen olayları Tanrı'nın Nasıralı İsa'yı nasıl kutsal ruhla ve kudretle mesettiğini biliyorsunuz. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor, iblisin baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı onunla birlikteydi. Biz İsa'nın Yahudilerin ülkesinde ve Yeruşalem'de yaptıklarının hepsine tanık olduk. Onu çarmıha gerip öldürdüler. Ama Tanrı onu üçüncü gün diriltti ve açıkça görünmesini sağladı. İsa halkın tümüne değil de Tanrı'nın önceden seçtiği tanıklara, ölümden dirilmesinden sonra kendisiyle birlikte yiyip içen bizlere göründü. Tanrı tarafından ölülerle dirilerin yargıcı olarak atanan kişinin kendisi olduğunu halka duyurmamızı, buna tanıklık etmemizi buyurdu. Peygamberlerin hepsi onunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, ona inanan herkesin günahları onun adıyla bağışlanır. Petrus daha bu sözleri söylerken kutsal ruh konuşmayı dinleyen herkesin üzerine indi. Petrus'la birlikte gelen Yahudi imanlılar kutsal ruh armağanının öteki uluslardan olanların da üzerine dökülmesini şaşkınlıkla karşıladılar. Çünkü onların bilmedikleri dillerle konuşup Tanrı'yı yücelttiklerini duyuyorlardı. O zaman Petrus, bunlar tıpkı bizim gibi kutsal ruhu almışlar. Suyla vaftiz olmalarına kim engel olabilir dedi. Böylelikle onların İsa Mesih adıyla vaftiz olmalarını buyurdu. Sonra onlar Petrus'a birkaç gün yanlarında kalması için ricada bulundular.
0: 11. bölüm Petrus'un açıklamaları.
1: Elçilerle bütün Yahudiye'deki kardeşler öteki ulusların da Tanrı'nın sözünü kabul ettiklerini duydular. Ama Petrus Yeruşalim'e gittiği zaman sünnet yanlıları onu eleştirdiler. Sünnetsiz kişilerin evine gidip yemek yemişsin dediler. Petrus baştan başlayarak olanları tek tek onlara anlattı. Ben Yafa kentinde dua ediyordum dedi. Kendimden geçerek bir görüm gördüm. Büyük bir çarşafı andıran bir nesnenin dört köşesinden sarkıtıldığını, bunun gökten inip benim bulunduğum yere kadar geldiğini gördüm. Gözlerimi çarşafa dikip dikkatle baktım. Çarşafın içinde yeryüzünde yaşayan dört ayaklılar, yabanıl hayvanlar, sürüngenler ve kuşlar gördüm. Sonra bir sesin bana kalk Petrus, kes ve ye dediğini işittim. Asla olmaz ya Rab dedim. Ağzıma hiçbir zaman bayağı ya da murdar bir şey girmedi. Ses ikinci kez gökten geldi. Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen bayağı deme dedi. Bu üç kez tekrarlandı. Sonra her şey yeniden göğe alındı. Tam o sırada Sezarya'dan bana gönderilen üç kişi bulunduğumuz evin önünde durdular. Ruh bana ayrım gözetmeden onlarla birlikte gitmemi söyledi. Bu altı kardeş de benimle geldiler. Varıp adamın evine girdik. Adam bize evinde beliren meleği nasıl gördüğünü anlattı. Melek ona şöyle demiş. Yafa'ya adam yolla. Petrus diye tanınan Simon'u çağırdı. O sana senin ve bütün ev halkının kurtuluş bulacağı sözler söyleyecek. Ben konuşmaya başlayınca kutsal ruh başlangıçta bizim üzerimize indiği gibi onların da üzerine indi. O zaman Rabbin söylediği şu sözü anımsadım. Yahya suyla vaftiz etti. Sizler ise kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Böylelikle Tanrı, Rab İsa Mesih'e inanmış olan bizlere verdiği armağanın aynısını onlara verdiyse, ben kimim ki Tanrı'ya karşı koyayım? Bunları dinledikten sonra yatıştılar. Tanrı'yı yücelterek şöyle dediler. Demek ki Tanrı, tövbe etme ve yaşama kavuşma fırsatını öteki uluslara da vermiştir.
0: Antakya'daki imanlılar.
1: İstefanos'un öldürülmesiyle başlayan baskı sonucu dağılan imanlılar Fenike, Kıbrıs ve Antakya'ya kadar gittiler. Tanrı sözünü sadece Yahudilere duyuruyorlardı. Ama içlerinden Kıbrıslı ve Kireneli olan bazı adamlar Antakya'ya gidip Greklerle de konuşmaya başladılar. Onlara Rab İsa ile ilgili müjdeyi bildirdiler. Onların arasında etkin olan Rabbin gücü sayesinde çok sayıda kişi inanıp Rab'be döndü. Olup bitenlerin haberi Yeruşalim'deki kiliseye ulaştı. Bunun üzerine imanlılar Barnaba'yı Antakya'ya gönderdiler. Kutsal ruhla ve imanla dolu iyi bir adam olan Barnaba, Antakya'ya varıp Tanrı lütfunun meyvelerini görünce sevindi. Herkesi candan ve yürekten Rab'be bağlı kalmaya özendirdi. Sonuç olarak Rab'be daha birçok kişi kazanıldı. Sonra Barnaba, Saul'u aramak için Tarsus'a gitti. Onu bulunca da Antakya'ya getirdi. Böylece Barnaba ile Saul, bir yıl boyunca oradaki inanlılar topluluğuyla bir araya gelerek büyük bir kitleyi eğittiler. Öğrencilere ilk kez Antakya'da Mesihçiler adı verildi. O günlerde Yeruşalim'den Antakya'ya bazı peygamberler geldi. Bunlardan Hagavos adlı biri ortaya çıkıp, bütün dünyada şiddetli bir kıtlık olacağını ruh aracılığıyla bildirdi. Bu kıtlık Klavdios'un imparatorluğu sırasında oldu. Öğrenciler her biri kendi gücü oranında Yahudiye'de yaşayan kardeşlere gönderilmek üzere yardım toplamayı kararlaştırdılar. Bu kararı yerine getirip bağışlarını Barnaba ve Saul'un eliyle kilisenin ihtiyarlarına gönderdiler.
0: 12. Bölüm Petrus'un hapisten kaçışı.
1: O sırada Kral Herodes kiliseden bazı kişilere eziyet etmeye başladı. Yuhanna'nın kardeşi Yakup'u kılıçla öldürttü. Yahudilerin bundan memnun kaldığını görünce ardından Petrus'u da yakalattı. Bunu mayasız ekmek bayramı sırasında yaptı. Petrus'u tutuklatıp hapse attırdı ve dörder kişilik dört takım askerin gözetimine teslim etti. Fısıh bayramından sonra onu halkın önünde yargılamak niyetindeydi. Bu nedenle Petrus hapiste tutuldu. Ama inanlılar topluluğu onun için Tanrı'ya hararetle dua ediyordu. Petrus, Herodes'in kendisini yargılayacağı günden önceki gece çift zincirle bağlı olarak iki askerin arasında uyuyordu. Kapıda duran nöbetçiler de zindanın güvenliğini sağlıyordu. Birdenbire Rabbin bir meleği göründü ve hücrede bir ışık parladı. Melek, Petrus'un böğrüne dokunup onu uyandırdı. "Çabuk kalk," dedi. O anda zincirler Petrus'un bileklerinden düştü. Melek ona, "Kuşağını bağla, çarıklarını giy," dedi. Petrus da söyleneni yaptı. "Abanı giy, beni izle," dedi melek. Petrus onu izleyerek dışarı çıktı. Ama meleğin yaptığının gerçek olduğunu anlamıyor, bir görüm gördüğünü sanıyordu. Birinci ve ikinci nöbetçiyi geçerek kente açılan demir kapıya geldiler. Kapı önlerinde kendiliğinden açıldı. Dışarı çıkıp bir sokak boyunca yürüdüler. Sonra melek ansızın Petrus'un yanından ayrıldı. O zaman kendine gelen Petrus, "Rabbim bana meleğini gönderdiğini şimdi gerçekten anlıyorum," dedi. O, beni Herodes'in elinden ve Yahudi halkının uğrayacağımı umduğu bütün belalardan kurtardı. Petrus olanların farkına varınca Markos diye tanınan Yuhanna'nın annesi Meryem'in evine gitti. Orada birçok kişi toplanmış dua ediyordu. Petrus'un dış kapıyı çalması üzerine Roda adlı bir hizmetçi kız kapıya bakmaya gitti. Petrus'un sesini tanıyan kız sevincinden kapıyı açmadan tekrar içeri koşarak "Petrus kapıda duruyor," diye haber verdi. "Çıldırmışsın sen," dediler ona. Ama kız üsteleyince "Onun meleği olmalı," dediler. Petrus ise kapıyı çalmaya devam etti. Kapıyı açıp onu görünce şaşıp kaldılar. Petrus eliyle susmalarını işaret ederek Rabbin onu zindandan nasıl çıkardığını anlattı. Sonra "Bu haberleri Yakup'la öbür kardeşlere iletin," diyerek oradan ayrılıp başka bir yere gitti. Askerler sabahleyin büyük bir telaşa kapıldılar. Birbirlerine "Petrus'a ne oldu?" diye sordular. Herodes onu arattı, bulamayınca da nöbetçileri sorguya çekti ve idam edilmeleri için buyruk verdi.
0: Kral Herodes'in ölümü.
1: Bundan sonra Herodes Yahudiye'den Sezarya'ya gidip bir süre orada kaldı. Bu arada Sur ve Sayda altlarına ateş püskürüyordu. Bunlar birleşip kendisiyle görüşmeye geldiler. Önce kralın baş danışmanı Vlastus'u kendi taraflarına çekerek barış isteğinde bulundular. Çünkü kendi ülkelerinin gereksindiği yiyecekler kralın ülkesinden sağlanıyordu. Belirlenen günde krallık giysilerini giyen Herodes tahtına oturarak halka bir konuşma yaptı. Halk, "Bu bir insanın sesi değil, bir ilahın sesidir," diye bağırıyordu. O anda Rabbin bir meleği Herodes'i vurdu. Çünkü Tanrı'ya ait olan yüceliği kendine mal etmişti. İçi kurtlarca kemirilerek can verdi. Tanrı'nın sözü ise yayılıyor, etkisini artırıyordu. Görevlerini tamamlayan Barnaba ile Saul, Markos diye tanınan Yuhanna'yı yanlarına alarak Yeruşalem'den döndüler.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
3: Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
4: 25 yıllık öğretmenim. Notum kıt diye adımı çıkarmışlar. Ama dumansız hava sahası projesine 10 üstünden 10 veriyorum.
3: Yani bu proje takdirle geçer mi hocam?
4: Hiç şüphem yok.
3: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi.
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazanan

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Radio Light.
1: 103.6
0: FM.
1: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tan.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.